0: Güzel avazın daim olsun sevgili Ahmet Tuzlu.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İlk kez bu tarzda bir Kerkük eseri, türküsü dinledim.
1: Tabii 12 zamanlı eserler aslında var, Kerkük'te var. Şöyle, yani türkü değil, böyle gelenekten gelen bir şey değil. 80'lerde daha fazla yazılmaya ve yakılmaya başladı böyle eserler. 1980'den itibaren bu bir Faik Şefik eseriydi. Rahmetli Faik Şefik'i
0: ruhu
1: buradan
0: rahmetli
1: anıyoruz. Çok güzel eserler bıraktı. 12 zamanlı eserler dediğim gibi 80'lerden itibaren bir moda oldu Kerkük'te veya Türkmeneli bölgesinde diyeyim. Abdülvahit Güzecioğlu'nun da rahmetlinin de 12 zamanlı şeyleri var, eserleri var. Ve onun gibi birçok sanatçı o zamanlar böyle 12 zamanlı eserler yaptılar.
0: Ne mutlu ki bize bu güzel örnekleri programımızda izleyicilerimizle buluşturabiliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Yani ben de işte o eserler hiç söylenmemiş. Mesela bu bir defa söylenmiş. Klip
0: evet.
1: Çekilmiş ve bitmiş. Kaybolmasın diye elimizden geldiği kadarıyla da bu köprü programımızda bu tip eserleri öne çıkarmaya çalışıyorum.
0: Şimdi ben tüm Türk dünyasını aynı paydada buluşturan bir eseri söylemek istiyorum. Ama piyano başında.
1: Çırpınırdın Karadeniz mi?
0: Evet.
1: O zaman keyifle dinliyoruz.

Yaşat Ulu. Dağların efsane sesi, yaylaların efsane sesi. Varol Lolo, varol.

Yaşa Tulum. Eller beraber, kollar beraber. Yaşa Özlem. Bu bir daha beraber o.

0: Değerli izleyenlerimiz, türkülerin sırtında kurduğumuz köprümüzün bugün sonuna geldik. Bu haftalık bize ayrılan süreyi doldurduk. Güzel türkülerle karşınızda olduk. Umarım beğenmişsinizdir.
1: Haftaya yeni türkülerle, yeni köprüde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
0: Hoşça kalın.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnumda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu o yüzden. Benim için inanılmaz bir anıydı.

Merhabalar. Bugün yepyeni bir yayınla yine karşınızdayız. Biz bize müzik yapacağız. Orkestramla birlikte sizler için çok özel şarkılar hazırladık. Çok genç bir yeteneği programımıza davet ettik. Huzurlarınızda Dilan Bilmez.

0: Dilancığım, ağzına sağlık. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum ben de. Süper.
0: Teşekkür
1: Şunu
0: ederiz geldiğin için.
1: Koydum.
0: Gerçekten harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim amcığım. Sen de öyle.
0: Biz bize programımıza gerçekten böyle hem böyle güzel de renkli geldin.
1: Evet.
0: O senin özellikle. Pozitif enerjini zaten çok seviyorum.
1: Teşekkür
0: bu arada
1: ederim.
0: Şarkın da çok güzel olmuş. Beste kimin bu arada?
1: Sözler Melda Gürbey'e, müzik de Emre Bayar'a ait.
0: Çok çok güzel.
1: Aranjesinde çok değerli Alper Atakan yaptı.
0: Harika.
1: Evet, onlarla beraber.
0: Nasıl gidiyor şarkın?
1: Şu an güzel gidiyor. Hatta ikinci şarkıyı peşine sıraladık bile. Güzel. Sizler de sevmişsinizdir umarım.
0: Bence herkes
1: ellerine,
0: çok sevdi.
1: Ellerine, emeğine sağlık herkesin de. Çok teşekkür ediyorum ben.
0: Neler yapıyorsun? Bayağı izliyorum seni. Böyle ciddi konserler veriyorsun. Hiç durdurak demiyorsun.
1: Evet.
0: Geçen
1: biraz
0: baktım böyle
1: başladım.
0: Gaziantep, işte Adana, Kayseri. Mersin. Başka nerelere gittin?
1: Kayseri. Ben de unuttum.
0: Kayseri,
1: Kayseri, Antep, Adana'ya. Evet. İstanbul'da da bazı konserler.
0: Güzel bir fan kitlesi yakaladın. Seni takip eden çok böyle... ciddi bir fan kitlesi var. Çok derinden gidiyorsun ama çok sağlam adımlarla gidiyorsun.
1: Evet.
0: Neler yapmak istiyorsun? Var mı daha böyle planda, hayalin ne? Onları
1: şimdi
0: çok merak ediyorum. Ben azıcık ucundan biliyorum ama hani böyle seyircilerimizle paylaşırsan çok sevinirim.
1: Şimdi tabii şöyle ilk projeyi yaptık. Tabii böyle bir tane yaptık aman çekilelim gibi bir durum olsun istemedim. İkinciyi, üçüncüyü de peşine sıralamayı düşünüyoruz. Aynı zamanda da işte konserleri aktif hale getirip birazcık daha böyle kitleyi toparlayıp tabii daha böyle festival, büyük konserler hayalim.
0: Evet.
1: İlerleyen zamanlarda kendi söz besteme yapana dek böyle.
0: Sen zaten seninle bir tane ortak
1: var,
0: bir şeyimiz
1: evet,
0: var.
1: Var.
0: Az sonra çalacağız bunu.
1: Evet.
0: Bence çok kısa bir zamanda o büyük festivaller, konserler zaten kapını çalacaktır.
1: İnşallah.
0: Mutlaka ulaşacaklardır
1: İnşallah.
0: Sana. Bu arada nasıl programımızı sevdin mi?
1: Çok sevdim. Zaten önceki programların çekimlerini de izledim. Birkaç tanesine şahit oldum. Çok güzel, çok keyif. Teşekkür ediyorum beni de bu programa konuk aldığın için. Benim için çok değerli. Çok mutluyum burada
0: olduğum için.
1: Biz
0: çünkü burada bir aileyiz.
1: Evet.
0: O yüzden biz bize diyoruz ve biz bize müzik diyoruz her zaman. Burada daha çok sözden ziyade daha çok müzik konuşuyor. Çünkü buraya çok değerli ustalar, müzisyenler, enstrümanistler geliyor. Ama... senin sesinde de çok böyle acayip bir lezzet var. Onu çok yıllarca çok sevdim. Beraber seninle çok çalıştık.
1: Evet.
0: O yüzden sesini de ben zaten bir enstrüman gibi duyuyorum. ve biz bize programımızı tabii ki çok da böyle yakıştı.
1: Evet.
0: Yakıştı. Şimdi devamında da şöyle bir şeyler aklıma geliyor. Diyorum ki ya Dilan çok sevdiğim bir takım böyle şarkılar var. Sesin de acayip güzel oturuyor şarkılara. Bunlar tabii daha çok bizim bestelerimiz. bunlardan bir tanesi Sarhoş, bir tanesi de Darmadağın.
1: Darmadağın, evet.
0: Şu an Darmadağın'ı çalmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Sen de bize onu söyler misin?
1: Keyifle, zevkle.
0: O zaman
1: zevkle.
0: Biz bize müzik devam.
1: Müzik devam.
0: Ve Darmadağın diyelim.
1: Darmadağın.

0: Bu besteyi ne zaman bestelemiştim? Bundan herhalde bir 5 sene var, değil mi?
1: 5 sene var, evet.
0: Var, 5 sene.
1: 2018'de biz bunu kaydettik çünkü.
0: Ondan önce de bir 6-7 ay olsa ya da bir senesi
1: evet,
0: olsa.
1: Sahne.
0: 2017'nin sonlarına doğru besteledim.
1: Evet.
0: Ve bu eser gerçekten senin sesine çok çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim abiciğim, sağ ol.
0: Biz bize de hep müzik diyoruz ama benim de bazı merak ettiklerim var. Onları sormak istiyorum. Orkestra nasıl? Kaç kişisiniz? Neler yapıyorsunuz? Yani prova yapıyor musunuz? Aranjeler, yani orkestrasyonlarınızı kim yapıyor orkestra içerisindeki?
1: Evet.
0: Onları merak ediyorum. Daha çok hani müzisyen olduğum için o teknik konular daha çok ilgimi çekiyor.
1: Evet, evet, evet. Ben de senden öğrendiğim kadarıyla böyle güzel bir ekip kurdum açıkçası. Arkadaşlarım hepsi şu an çok iyi müzisyenler. Hepsi tek tek. Çok güzel de anlaşıyoruz müzikal olarak da. 5 kişi şu anda orkestram. 5+1 gibi düşünebiliriz. Onlarla Ömercan Özaydın, gitarist arkadaşım. Düzenlemelerimizi genelde o yapıyor. Hmm. Ama tabii ki provada ortak hani karar veriyoruz olsun mu olmasın mı diye. Biliyorum abi senin disiplinlerini, provadaki hallerimizi elimizden geldiğince o kadar sıkı bir çalışmaya girmeye
0: harika
1: çalışıyoruz. Ama tabii çok fazla mümkün olmuyor bizim jenerasyonda. Çünkü herkes sıkılabiliyor farklı farklı. Ama tabii ki sağlam bir şekilde hazırlanıp önceden yazılı çizili bir halde güzel prova ediniyoruz açıkçası.
0: Çok güzel. Peki bu arada sen birkaç tane enstrüman da çalıyorsun. Onları
1: evet
0: da bazen böyle sosyal medyada izliyorum seni. Bazen elinde gitar var, piyano
1: evet
0: var.
1: Evet.
0: Ama aslında ana enstrümanın farklı.
1: Evet, ya ilkokul zamanlarında bir kemana başladım. 7 yıl çaldım. Hı-hı. Ama üniversitede bırakmak zorunda kaldım. Hı-hı. Çünkü ses eğitimi okuyordum. Türk müziği ses eğitimi mezunuyum bu arada. Ve şimdi kendime eşlik edebilecek kadar piyano, gitarı çalmaya çalışıyorum.
0: Ben zaten seni Türk müziği okurken seninki
1: evet,
0: şey
1: evet,
0: yapmıştım,
1: evet,
0: keşfetmiştim.
1: Evet, evet.

0: Sonra baktım halk müziğinde de ama pop tarzına da, hatta bu Yunancalara falan da söylemeye
1: Yunancıları ben bayağı
0: başlamıştım.
1: alıştım onlara.
0: Evet.
1: Evet, sayende.
0: Çok
1: Şeyi
0: teşekkür ederim.
1: anlatmak isterim. Hatta bir gün serviste Büyükçekmece'ye giderken araçta sen bana Yolda şarkının sözlerini tek tek heceli heceli bana öğretmiştin. Hiç unutmam, Yunanca daha ilk bilmediğim zamanlardı. Ve tek tek böyle bana, ve ben de bir elimde ses kaydı. Aman
0: Evet.
1: abi bir daha söyler misin? Bak seni yormayacağım falan diye, böyle çok güzel bana hep anı yani onlar.
0: Şimdi ben meraklı bir adamım. Meraklı adam olarak seni de meraklı görünce
1: De,
0: haliyle
1: Allah, değil mi?
0: baya baya
1: Evet.
0: bir şey yaptı.
1: Evet.
0: Ama sendeki en sevdiğim özelliğin çok çalışkansın. Müzik emekli olan bir şey. Provasız asla olmaz. Yani çok prova gerekiyor, çok çalışma gerektiriyor ve bir takım oyunu. Şimdi bu takım oyununda tabii genelde herkes gol atmak ister ama her şeyin bir zamanı
1: Evet.
0: var. Hani her şeyin bir zamanı var. Bu takım oyunu çok önemli. Seni de görüyorum zaten, o takım oyununda çok güzel oynuyorsunuz. Harika işler yapıyorsunuz. Her zaman da başarıların devamını
1: Çok
0: diliyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Müzik devam edelim mi?
1: Hadi devam edelim.
0: O
1: Ne
0: zaman
1: yapalım?
0: sarhoş diyelim.
1: Tamam. Tabii ki.
0: Müzik benim, sözleri de ortak yazdık.
1: Ortak. Evet,
0: Ortak
1: evet,
0: yazdık.
1: evet,
0: Biraz senden, biraz
1: evet.
0: benden.
1: Aynen.
0: Tamam. O zaman biz bize sarhoş.
1: Evet.

0: Yüreğine, duyguna sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum abi. Senin de duygularına, yüreğine sağlık.
0: Güzel beste yapmışız be.
1: Çok güzel.
0: Arkadaşlar, İnsanım. Elinize sağlık bu arada. Evet. Gerçekten çok güzel çaldınız. Teşekkür ederim. Sözler de güzel çıktı.
1: Evet.
0: Beste ezgi yapısı da çok güzel oldu. Tekrar duyguna sağlık. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim abi. Benim için de bir ilkti. Senle bu benim için de çok özel oldu ayrıca.
0: Bunu serviste yazdık hatırlıyorsun.
1: Evet. Bizim anılarımız çok servis anıları.
0: Çünkü çok yolculuk yaptığımız için.
1: Çok yolculuk yaptık. 6 yıl oldu.
0: Evet, 6 yıl.
1: Evet. Çünkü
0: müzisyenler genelde böyle işte yoldan, o konserlerden, insanlarla olan o duygu alışverişinden besleniyoruz ya.
1: Besleniyoruz.
0: Haliyle bir de duygularımız güzel pekişti. Güzel bir şarkı çıktı. Tabii şu an sosyal medyada bu şarkı yok. Ama önümüzdeki günlerde bence bunu bir projeye alalım.
1: Kesinlikle.
0: Aranjörlerine söyle.
1: Çok güzel olur, kesinlikle. Buradan yapımcıma sesle.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Biraz daha müzik yapalım mı? Ne
1: yapalım,
0: dersin?
1: Yapalım tabii ki, yapalım.
0: Şöyle söyleyelim. Şimdi ben seni çok seviyorum ya.
1: Evet abicim.
0: Hani sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar.
1: Ben de sana söylerim bunu.
0: Onu paylaşalım.
1: Tamam, yapalım.
0: O zaman biz bize müzikle devam.
1: Evet.

0: Gerçekten seni benden kimse daha çok fazla sevemez.
1: Ya.
0: Ne kadar güzel
1: Ben
0: yakıştı bu
1: severim.
0: şarkı.
1: Ben seni çok
0: Çok
1: severim
0: yakıştı bu
1: abiciğim. Çok
0: şarkı.
1: teşekkür ederim.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Düzenlemeyi nasıl, beğendin mi?
1: Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Hiç
0: Bu
1: böyle
0: arada
1: de...
0: orkestramıza da teşekkür
1: Evet,
0: ediyoruz. Elinize
1: teşekkür
0: sağlık
1: ederim.
0: değerli arkadaşlar.
1: Sağ ol.
0: Böyle
1: Rica
0: hafif
1: ederim.
0: soft, biraz böyle daha sakin başlayıp sonra bir rock versiyonunda.
1: Evet.
0: O yüzden biz genelde bize de sadece Balkan müziğiyle ve Ege müzikleriyle sınırlı kalmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Sevdiğine sevindim tabii ki.
1: Çok sevdim.
0: Biz böyle müziklerle devam edelim.
1: Gerçekten. Tabii ki.
0: Sürpriz bir şeyler çalalım mı?
1: Hadi.
0: Bir tane benden olsun mu, enstrümantal bir şeyler çalayım
1: Olsun
0: mı?
1: tabii ki.
0: Tamam.
1: Seni
0: O zaman
1: dinlemeye
0: Kara
1: doyasın
0: Kedi'yi
1: ki.
0: çalalım.
1: Tamam.
0: Kara Kedi. Daha önce
1: Tamamdır.
0: duymadın sen bu
1: Ben
0: bestemi.
1: evet duymadım.
0: Tamam.
1: Yani düşündüm ama
0: O zaman
1: yine
0: Kara Kedi ile
1: duyacağım.
0: devam ediyoruz efendim.
1: Tamam.

0: Kara Kedi şarkısı yaramaz bir şarkı. Neden yaramaz diyorum? Bizim böyle bir kara kedimiz yoktu. Bizim başka bir kedimiz vardı. O kara kedi sürekli rahatsız ediyordu bizim kediyi. Ama bayağı böyle bir dövüyordu. Ondan sonra ben elimde de o an enstrüman vardı. Kediye bakarak...
1: Çok iyi.
0: Arada miyav. Bu sesleri de çıkartarak... Öyle bir Kara Kedi adında bir beste yapmıştım. Bu enstrümantal sosyal medya sayfalarında zaten var olan bir eser. Bu arada teşekkür ederim tekrar arkadaşlar. Harika çaldınız. Elinize sağlık, gönlünüze sağlık. Yavaş yavaş da bir programımızın böyle sonuna doğru geldik. Çok çabuk geçiyor programlarımız. Evet. Tekrar çok çok teşekkür ederiz geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Harika bir performanstı. Sesini dinledik. Bizim için böyle terapi oldu. Biz bize müzik yaptık. Evet. İnşallah... Başka böyle programlarımda da seni görmek isterim.
1: İnşallah. Ben de olmak isterim keyifle, mutlulukla.
0: Ne dersin? Böyle bir potpourri yapalım mı?
1: Yapalım. Tabii ki.
0: Başka bir programda biz bize tekrar görüşmek üzere.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

Kadim kent Kerkük. Irak'ta 100 yıllardan beri varlık gösteren Türkmen toplumu, köklü geçmişini ülkede bıraktığı zengin tarihi ve kültürel mirası ile günümüzde bile hala canlılığını koruyan gelenek, folklor ve halk müziği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Demeyin vurdu köprü, altındı dürdü köprü. Bir mezarlık şehidi bir günde verdi köprü. Cennet seni kolladı, şehitler yürüdü köprü. Kerkük ile Erbil arasında olan bir Türkmen ilçesi Altın Köprü. Tarihi, kültürü ve folkloruyla Türkmen geleneğini sürdüren önemli bir bölge.

Önemin rejimi tarafından katliam gerçekleştirilerek 102 Türkmen soydaşımız bu topraklarda şehit düşmüştür. Katliamın anısına yaptırılan Altın Köprü şehitliği de bugün hala o günün izlerini akıllarda yaşatıyor.

0: Evet, programımızda devam ediyoruz. Bugün Allah'tan bir nasip. Kardeş şehirde Kirkük'teyiz. Bugün Kirkük Türklerinin bir güçlü sesi olan bizim konağımız Ali Benne. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi, sağ olun. Siz de hoş geldiniz Kirkük'e.
0: Hoş gördük, hoş olduk, sağ olunuz. Şimdi çok yerde aynı bir sorular soruyoruz. Siz kendinizin hakkında biraz söyleseniz, bizim seyircilere kendinizi de tanıştırsanız çok iyi olur dedi.
1: Ben sanatkarı Ali Benne. Doğum günüm 1971 yılında dünyaya geldim. Düz Hurmatı'da, Mulla Sefer Mahallesi'nde. Orada büyüdüm. İşte evliyim. Üç çocuk babasıyım. 92'den bu sanattayım. 1992'den bu sanattayım. Şarkı söylemek. Ama ben 11 yaşından, yani ben daha havası var idi. Uşaklıkken yani.
0: Ali Bey, siz müzik bir okul okudunuz mu?
1: Yok, hayır, okumadım ben müzik okullarını. Ama ben öğrendim yani. Kendi kendime öğrendim. Öğrendim, öt çaldım.
0: Öt çalıyorsunuz.
1: Öde alatı kullandım, tamam. Saz da biraz billem. Biraz ney de billem.
0: Oo, çok çok maşallah.
1: Sağ olun.
0: Ben çok enteresan, benimce bizim değerli seyirciler de enteresan olur. Sizin soyadınız Benne. Onun Benne diyen ne demek? Onun bir manası var mı? Onu bir anlatabilir
1: bizim,
0: misiniz?
1: Bizim yanımızda abi Benne, yani usta demek yani. İnşaatta çalışıyordu benim babam. Biz de onlardan öğrendik. Babamın adını kaldırdım. Benim babam adının soyadı Ali Hüseyin Ali. Yani babam Benne'ydi, babam ustaydı, inşaatta çalışırdı. Bizler de o babamdan o sanatı öğrendik. Ama çağırmak, şarkı demek yok. Şarkı demek kendi kendimiz.
0: O sizin bu akrabaların şimdi şarkı söyleyenler var mı? Sizin çocuklar şimdi...
1: Benim büyük oğlum, benim öz çocuğum, müzisyendi, org çalar. Benim bir kardeşim de var, Ankara'da indi, orada okuyor.
0: Ooo, çok iyi.
1: Magister, lisans, ne diyorlar, bilmem ne diyorlar. Magister okur yani, doktoranı bitirdi, magister alacak.
0: Maşallah, maşallah. Şimdi sizi görecek, çok sevinir.
1: Buradan saygı selamımız özüne. Evet. Sizler de sağ olun, var olun.

0: Türkiye'de oldunuz? Nerelerde oldunuz? Ne zaman oldunuz?
1: Ben çok konserler yaptım. Bu zamana kimin? Böyle bilersem yani 7 konser yaptım yani. Ankara'da yaptık, Urfa'da yaptık, Alazığ'da yaptık. Çok ekranlara da yani katıldım. TRT Avaz'dı. Çok yani düğünler yaptık orada.
0: Çok iyi. Ali Bey, siz Türkiye'de Anadolu müziği var. Elbette Türkiye olgan için her bir yerde kendisinin biraz neler var, farkı var.
1: Tamam.
0: Sizler ne dersiniz bu Kirkuk'taki Türklerinin müziğe nerge yakınlığı var mı onu bir?
1: Vallahi bizim abi bizim müzikimiz yani okuduğumuz şarkılar çoğu Urfa tarafına yakındır. Bizim dillerimiz de yani fark etmez. Ama Türkiye'nin müzisyenleri onlar ayrı bir dünyaydı. Biz oraya gidendik yani eğer bilmirsek bir şey zordan başlarız çağırmaya, şarkı söylemeye. Çünkü güzel bir ruhlu bir insandılar. O müziği çalırlar. Bizim yanımızda o müzik ona yetirmez. Yani ama bizim de çalışırız. Şükür olsun Allah'a.
0: Siz elbette bir beğengen bir ses var olur. Bir şeyler o Türkiye'nin kimlerde çocuktan dinlediniz? Hangi sanatçılarda beğendiniz? Olan bir söyleyeyim.
1: Vallahi abi biz dünyaya göz açtık yani ben İbrahim Tatlıses'i severdim. Ondan sonra başladım Urfalıları dinlemeye. Allah rahmet eylesin Urfalı Bediye Kazancı. Allah rahmet eylesin Seyfettin Sucu'nun sesini severdim. Onların şarkılarını bazını icra ederim. Elimden gelene kadar.

0: Çok bir iyi müzik duyduk sizden ve bu normal bir klasik topluluk oluyor ama bu keman, ud, aynı hep yerde bunday bir nemi orkestra ya da biraz farklı olan yerler oluyor mu?
1: Buyurun.
0: Bak. Şimdi ney yok edi şimdi? Ney kullanıyorlar mı çok bir yerde?
1: Burada valla bizim ney çalanımız az. Yani biz Türkmen olarak ney çalanımız az. Ney iki tane, üç tane var yani bu Kerkük'te. Ama bizleri yani destek olsalar ney çalan da çıkardırık, keman çalan da çıkardırık, öt çalan da çıkardırık. Ama elimizden gelen işte millete hizmet ederiz.
0: Ya inşallah. Şimdi eski zamanlar Allah'a şükür gitti. Şimdi kapılar çok yerde açılıyor ve kültür, madeniyet, edebiyat, her şey şimdi biraz bir yolu açıldı Allah'a şükür. İnşallah, İnşallah olur.
1: İnşallah.
0: Ali Bey, sizde dinleyen ve beğenen çok kişi olacak inşallah. Siz Türkiye bir ne demek istiyorsunuz? Bir neyiniz var mı?
1: Vallahi ben buradan sağlı salamın bütün Türkiye'deki olan kardeşlerimize, bir de sizin televizyonunuzda çalışan arkadaşlara ellerinin gözlerini öperim. Bu fırsatı verdiler bana. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Evet, değerli seyirciler, güçlü sesle Ali Ben'le beraber baş başa bırakıyoruz. İnşallah hepinizi bu program beğenirsiniz.

Bir Osmanlı mirası olan Kerkük'teki Türk varlığın sembollerinden olan Kayseri Çarşısı, 15. yüzyılda inşa edilen ve İstanbul'dan sonraki en büyük kapalı çarşı olarak bilinen Kayseri'deki Kapalı Çarşı'dan ilham alarak yapılmış. Kerkük kentinin merkezinde bulunan tarihi çarşı, ecdadın Kerküklülere bıraktığı en anlamlı tarihi miraslardan biri.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler.
2: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık Özgün.
0: Nasılsınız efendim, iyi misiniz?
2: Çok iyiyiz. Sen nasılsın? Hoş geldin.
0: Sizleri gördüm. Daha iyi oldu.
2: Biz de çok iyi olduk. Vallahi çok mutlu olduk biz de. Hüseyin Bey'den bir açılış konuşması.
0: Doğru, açılış Hüseyin Bey'de tabii ki. Evet.
3: TRT Müzik ekranlarında Kafadar Şarkılar'da bu hafta da sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinden ve bizim çok sevdiğimiz dostumuz sevgili Özgün. Abi hoş geldin.
0: Hüseyin'cim hoş bulduk. Timur'cum, arkadaşlar. Sevgili Kafadar. Evet.
3: Hoş geldin. Ayaklarına
0: çok
3: sağlık. Sağ
0: ol. Çok büyük keyif benim için. Çünkü albümlerimizle, şarkılarımızla eşlikler ettiniz.
2: Evet, evet.
0: Bizlere, Türkiye'deki bütün aslında şarkıcılara katkınız çok büyük. Hem sahne üstü olsun, hem albümlerde olsun. Bugün de ne güzel böyle bir grup kurdunuz ve ben sizlere böyle eşlik etmek için konuğunuz oldum. Çok çok, çok mutlu etti beni
2: çok
0: yani.
2: Çok sağ ol. İsterseniz biz de bir şarkı şimdi...
0: Bir dinleyelim bakalım. Evet, evet. Canlı canlı bir dinleyelim bakalım. Evet.
2: Şöyle bir Orhan Baba'dan diyelim de Kaderimin
0: harika.
2: Oyunu.
0: Süper abi.
2: Tamam.

0: Yaşa!
1: Bravo. Ben bir alttan bir böyle bir yüktekten...
2: Evet, çok da güzel oldu.
0: Eşlik etmeye çalıştık, bozmadık inşallah. Çünkü canım, bu birazcık farklı işler abi bunlar.
2: Yok be.
0: Söylemesi yok.
2: Yani aslında bu ne biliyor musun? Aslında bu birazcık da nasıl hissettiğinden alakalı. Yani ben mesela bazen şey de oluyor. Mesela bazen böyle bazı ortamlarda da bulunuyoruz. Eşlik ediyorlar sağ olsun. Herkesin duygusu birleştiği zaman güzel oluyor.
0: Abi, tabii birlikte söyleyince başka. Evet, evet, o başka. Evet, evet.
2: Yani burada hani o name, o çarpma... Hayır abi ya. Hani gönlünden ne geçiyorsa o yani.
0: Öyle de her şeyde bir yakışanı var. Şimdi.
2: Var ama yani var, o var. Senin hissettiğin.
0: Ama o kadar kibarlık evet. Yapma öyle öyle. İşin gerçeği öyle.
2: Estağfurullah. Şimdi o zaman senden bir şarkı daha alsak.
0: Oo, bir Tolga Kılıç evet. Arjesi. Onu da evet. Buradan öpelim.
3: Selam olsun Tolga.
2: Selam olsun Tolga'ya da. Evet.

0: Bravo. Ağzına
1: çok
0: sağlık.
1: Çok güzel bir diyet oldu. Evet. Evet.
2: Hatta featuring oldu. Ağzına sağlık.
0: Hüseyin'cim. Evet.
2: Bak, bilmiyorum bak. Bu grup dağılır. Ben diyeyim bu grup dağılır.
3: Sen duydun mu daha önce Hüseyin'in
2: sesini? Sol albüm yapar.
3: Hüseyin daha önce sesini duydun mu?
2: Hiç duymadım abi. Hiç zaten kimse... sesi çıkmaz.
0: Mesela şimdi açığa okusa mı acaba sadece bunun nakaratını?
2: Vallahi olmaz mı?
1: Ama açığa okumak çok zor ya.
0: Abi ya. Şarkı gitar içine... gelecek ama bak şimdi gelecek. Akor gelecek.

0: Bir şey diyeceğim bak.
1: Bizde yapıyor.
0: Hüseyin, hayır Hüseyin doğru söyledi, ben yanlış söyledim.
2: Ağzına sağlık
3: abi. Kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın ya, ben yanlış yaptım.
1: Bu sen en güzel olanı biliyor musun? Bu en güzel olan, samimi. Direkt Hüseyin bundan sonra artık
0: ki
1: birkaç
0: Hüseyin
1: parça.
0: De samimi bir arkadaşımızdır
1: yani. Yani ya. Hüseyin artık bundan sonra birkaç şarkı okuyacaksın değil mi?
3: Olur
1: bundan
3: abi.
1: Sonra. Evet abi, güzel. Ben tamam. De biraz.
0: Değil sen mi? De
1: ben de biraz çellomu abi. Ben evet, de çellomu çalarım abi yani. Abi sahnede şey yapıyorum Hüseyin'i bir ara. İşte

0: Uzatıyorum. Abi bugün olmaz. Bir daha uzattım ya Hüseyin. Hani ben ilk
1: O gün bugün Hüseyin işte.
2: Ama son zamanlarda sahnede
0: okuyor.
1: Ama şey de zor bir iş. Sen de
2: çok zor.
1: Çok zorlanmadın
0: zor,
1: mı?
0: Çok zor.
1: Yani yıllarca çaldın o başka bir şey de mikrofon alıp seyirciyle birebir iletişim kurmak. Yani sadece şarkı söylemek de değil. Orada başka bir olaya dönüyor mevzu.
0: İstersen bir tane de böyle
1: yok,
0: bir...
1: Yok istemiyor falan. Damar... ben söyleyeceğim zannettim de. O yüzden sen söylüyorsun.
0: O zaman beraber söylüyorum
1: tamam,
0: bunu.
1: Tamam ben dinliyorum.
0: Bunu biliyorsun sen. Zaten.
1: Ya ben hepsini bilirim de bakarım aralarda bir yerlerde. Evet, hepsini tamam. Bak deme bak. Ben hepsini bilirim de söylemem.

0: Bravo.
1: Ellerinize sağlık.
2: Bir şey merak ediyorum abi. Yani aslında bunu ben genel anlamda...
3: Bunları mesela normal günde de arayıp sorabilirsiniz. Yani
4: hayır, bunu yapalım.
3: Merak ettiğim şey.
2: Abi ben şeye en büyük hayranlığım aslında bestecilik. Çok iyi bir bestecisin. Yıllardır birçok şarkının hit olduğu ve hala olmaya devam ediyor. Ve olacak da.
3: Evet.
2: Merak ettim evet. Şu abi.
3: Teşekkür yani. Evet derken.
1: Abi çok güzel devam. Konuşmuyorum
3: çok
1: ya.
3: Çok güzel söylüyor. Ben büyülendim böyle şöyle. Evet.
2: Şeyi
3: devam
2: merak
3: bir daha söyle.
2: Böyle mesela keşke şu şarkıda bestesini ben yapsaydım dediğin şarkı ne abi?
3: Abi çok var öyle şarkı. Yani hani bunu
2: ilk aklına gelen ne olabilir?
3: Bir tane geldi onu ben yazdım zaten Elveda. Keşke ben düşündüm.
2: Güzel.
3: Ya çok güzel şarkılar var hep. Bu genelde soruyorlar bana böyle bir soru hep. Sonradan aklıma geliyor keşke bu şarkıyı ben yapsaydım falan hani. Düşüneceğim programın sonuna kadar sana keşke bu şarkıyı ben yazsaydım dediğim. Olmadı yarın sana mesaj atacağım.
2: Olur abi yarın konuşuruz. Elveda mı çalsak acaba? Yani sırada başka bir şarkımız var ama.
3: Ben sizin akışınızı bozmam. Ne derseniz bugün ben konuğum.
1: Tamam. Bugün Hüseyin'i kırmasak mı ya Okan?
2: Elveda çalalım hadi.
1: Hadi Elveda çalalım.

0: Teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Biraz çatlak patlak oluyor bu mevsimlerde ama artık o kadar.
1: Çok güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi. Ağzına sağlık, ruhuna sağlık.
0: Hep birlikte beraber.
2: Bir sorum olacak.
0: Evet abi sen.
1: Sağlı sollu geliyordu.
0: Evet.
2: Geliyoruz şimdi. Evet. Artık sıra bizde, Hüseyin abiyle bizde.
0: Tamam.
2: Mesela beste yaparken ya da söz yazarken bir toteminiz var mı?
0: Yok. Hiç öyle bir şey olmadı. Genelde ben şöyle yapıyorum. Oluyor. Böyle hiç ummadığım ve düşünmediğim ya da istemediğim bir anda. Özellikle uykuya tam dalmaya yakın böyle bir melodi, böyle bir şey gelmeye başlıyor kulağıma.
1: Söz müzik aynı anda gelmiyor ama, değil mi Özgür?
0: Önce melodi geliyor abi.
1: Evet.
0: Önce melodi geliyor. Onu böyle o ara böyle falan diyorum hemen. Genelde eşimi uyandırmayayım ya da utanıyorum böyle telefona mır mır mır falan. Evet. Hemen böyle yavaş yavaş bir çıkıyorum. O sırada gidiyor çoğu. Ama kaçıyor. Bazen böyle çünkü bayağı full orkestra.
1: Geliyor
0: yani
1: değil mi?
0: Orkestrasyonla evet, birlikte evet, duyuyorum. Evet. Çok güzel şarkı falan. dur falan derken. Neydi ya?
2: Çok kötü.
0: Gidiyor. Çok kötü bir duygu. Onun dışında hiçbir zaman bugüne kadar hadi ben şimdi oturacağım ve bir şarkı yazacağım. İşte ışıkları kararttım akşam. Evet anladım dediğim zaman abi. Hiçbir zaman bugüne kadar öyle bir şarkı yazmadım. Anlık bir şey olabiliyor. Mesela bir şey izliyorum, bir film izliyorum. Filmde izlediğim bir şarkı mesela çok hoşuma gidiyor. Çok etkiliyor o sahne beni. Ha diyorum bak çok güzelmiş oradaki bir riff. Şöyle bir şey. Acaba ben bır bır bır bır diye hemen gidiyorum. Hemen alıyorum kayıt cihazını falan tın tın. Öyle bir şeyler olabiliyor. Ya da bana şey lazım. Abi önümüzdeki haftaya 3 tane şarkı yapman gerekiyor. Bıdı bıdı bıdı denecek.
1: Sıkışmak.
0: Bitiyor artık albüm yapacağım. Yani beni öyle bir dürten bir şeyin olması lazım. Şimdi o zaman bir şarkı dilersen, söyle. Dilersen.
1: O zaman adını sen koy diyelim o zaman.
0: Ben şarkıdı mı? O zaman tamam. Kafadardan geliyor.
1: Geliyor.
0: Adını sen koy.
1: Evet.

0: Süper.
1: Arkadaşlar ellerinize gönlünüze sağlık. Şimdi o zaman hemen senden bir tane de şarkı gelsek.
0: O zaman...
1: Şeytan mı?
0: Tabii ilk yeni albümden.
1: Evet.
2: Yapamıyorum bunu. Kendine mi?

0: Mis.
1: Oh be, çok güzel oldu.
0: Güzel
1: be.
0: Abi, güzel.
1: Çok güzel oldu. Şimdi Hüseyin'im, son kapanış konuşması mı?
2: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Abi kırmadın, geldin, ayaklarına sağlık. TRT Müzik ekranlarında Kafadar Şarkılar'da bu hafta sizlerle beraber olduk. Haftaya görüşmek üzere. Son bir şarkı alalım mı abi kapatmadan?
0: Sen istersen ben seni kırar mıyım? Hüseyin'ciğim.
2: Hesap çalalım mı?
0: Çalalım.
1: Tamam.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyif
2: teşekkür
0: aldım.
2: Ederim.
1: İyi ki geldin.
0: Zaten
1: i̇yi
0: çok seviyorum hepinizi. Yani iyi ki varsınız.
1: Sen de öyle.
2: Sen de, iyi
1: sen de öyle.
0: İnsafla o zaman
1: veda
0: edelim.
1: Evet.
0: Ama tekrar çağırın.
1: Kesinlikle.
0: Yeni sezona, ikinci sezona
1: hep beraber.
0: Hep beraber. Tamam. Vallahi.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Çiçeği burnumda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu o yüzden. Benim için inanılmaz bir anıydı.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o.

Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.

0: şarkıları da şey hissediyorum. Ya ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor. Yani öyle bir hali var.
1: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
2: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnumda böyle çok ürkek, çok korkak. Fatih abi beni inanılmaz cesaretlendirerek hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu o yüzden. Benim için inanılmaz bir anıydı o.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Efendim, ben kendimi bildim bileli, hatırladım hatırlayalı ve bu musikiye gönül verdim vereli. Bu güzeller güzeli şarkı her zaman dillerdedir, her zaman gönüllerdedir. Avni Anıl'ın melodik yapısını gönlünden, beyninden açığa çıkarıp İlhan Behlül Bektaş'ın da çok yürekten şiiriyle, sözleriyle bir harika eserdir. Evet, hasret dolu gönülleri, bekleyen gönülleri dillendiren bir şarkı. Bu güzel şarkıyla programımızı açtık. Biz de çok etkisi altında kaldık. Evet, hakikaten hüzzam makamıyla çok uyuşan bir sözel yapı ve muhteşem melodiler. Evet, yine bu sefer hüzzam değil, segah ama aynı konseptin biraz daha hareketlisini bu sefer Saadettin Kaynak, Vecdi Bingöl birlikteliği ortaya çıkarmış. Buyurun efendim.

Evet sevgili dostlar, okuduğumuz şarkıda dünya gözümde değil, çünkü sen kalbimdesin diyor. Tasavvufi genellikte zamansızlık ve mekansızlık diye bir anlam vardır, bir kavram vardır daha doğrusu. Bugün modern fizikte bunu ispat etmiş vaziyette, kendilerini kutlarız ama biz zaten biliyorduk. Demek ki sevda gönüldeyse, sevgili her yerdedir. Zaten bizim inanç biçimimiz içerisinde nereye dönersek dönelim, ancak sevgilinin ve Çin'i görürüz. İkazı ve uyarısı vardır. Yani bakın şarkılarımız neler söylüyor, ne güzel şeyler söylüyor. İstifade etmek nasip olsun. Evet, bu güzel şarkı Alaaddin Yavaşça hocamıza aitti. Şimdi yine bir Alaaddin Yavaşça şarkısı var bu sefer. Güftesi de, bestesi de kendisine ait. Bu güzel şarkıyı besteledi. Boğaziçi şen gönüller yatağı, her bucağı aşıkların otağı, yamaçları sanki cennetin bağı dedi. Ve kendisi de Yahya Efendi dergahında boğaza nazır bir yamaçta, cennetin kucağına saklandı, koyduk. Yani bu bir tevafuk ama çok gönülleri hoş edici bir tevafuk. Hadi hocamızın güzel şarkısını okuyalım arkadaşlar. Ruhu şad olsun.

Evet, sevgili hocam Nur içinde yat. Geçiyoruz efendim. Evet, rast bir eser var sırada. Meşhur diyeceğim şarkı güftesi konusunda Mehmet Erbulan ve de Allah rahmet eylesin ikisine de İrfan Özbakır. Bir dönemin çok naif, çok güzel ve çok dillerden dile, dillere dolaşan şarkılarının bestecisiydi. Hepsinin ruhu şad olsun. Buyurun arkadaşlar.

Evet, sevgililerin sevgilisi zaten öyle demiyor mu? Ben hiçbir yere sığmadım. Hiçbir yere sığmadım ancak aşık gönüllerdeyim diyor. Aşık gönüllere sığarım diyor. Onun için merhum Mehmet Erbolan çok haklı. O ancak ve ancak kalplerde tespit edilebilir. O da zaten kalbinden başka yerde bulamadığını itiraf ediyor. Neredeyiz? Yine bir, bu sefer mahur bir şarkıdayız. Ülkü Aker hanımefendinin yine bir İrfan Özbakır şarkısı. Buyurun.

Evet. Sevgili için dünyanın bir ucundan değil, bu dünyadan öbür dünyaya kadar gidilir. Sorun değil. Yeter ki o gerçek sevgili olsun ve biz gerçek sevgilinin peşinde dünyalar değiştirmeye bile varız. Efendim yine bir makam değiştiriyoruz. Muhayyer Kürdi makamına geçiyoruz. Türk musikisinin evet son 50-60 yılı içerisinde temayüz etmiş en önemli bestecilerden biri. Nur içinde yatsın sevgili Şekip Ayhan Özışık'ın çok sevilen, çok söylenen, benim de her fırsatta söylemeye çalıştığım bir eser. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık. Hatırlatma mazideki aşkımızı.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Mazide kalanlar mazide kalmıştır. Onlara takılıp kalmak insanın ondan sonra yaşayacağı hayatı çok ciddi olarak deforme edebilir. Onun için ne olursa olsun geçmiş geçmiştedir. Gerekli dersi alırız. Torbamıza koyarız. Önümüze bakarız. Önümüzde o hataları yapmamaya çalışırız. Onun için şarkı doğru söylüyor. Vazgeç, söyleme artık. Hatırlatma mazideki aşkımızı. Evet. Bu sefer yine Muhayyer Kürdi'yi çok güzel bir fantazi mi deniyor bunlara? Öyle diyelim. Yine Şekip Ayhan Özışık'a ait harika bir eser. Çok hareketli, çok keyifli. Buyursunlar arkadaşlar.

Harikasınız, elinize sağlık. Şekip abi, bak yıllar ötesinden bizi neşelendiriyor. Ne kadar güzel, hareketli şarkı, melodi güzel, sözler güzel, her şey güzel. Evet efendim, neler söylendi, neler söylendi yine bu güzel programda, bu güzel şarkılar bizi nerelere götürdü, hangi hakikatlerin kıyılarına kadar götürdü? Bütün bunları algılayabilmemiz için, bir yaşam biçimi haline getirebilmemiz için ne lazım? Uyanık olmak lazım. Evet sevgili dostlar, bu güzel programda birbirinden güzel eserlerle

çok daha başka düzlemlere götürdüler. Ve onlar bizim için çok çok daha önemli. Hayatın gündelik, rutin bir takım duygu alışverişlerinin ötesinde hiç kaybolmayacak, sonsuzlukla ilgili bir takım gönül akıntıları bize yaşattılar. Bizim bütün bunların farkındalığını edinebilmemiz ve hatta bunu bu farkındalıklarla hayatımızı devam ettirmemiz, yani bir daimun içerisinde olabilmemiz için dertlerimizin farkında olmamız lazım. Evet, dertlerimizin farkında olmamız lazım. Bunun için de uyanık olmamız lazım. Beynimizin uyanık olması lazım, gözümüzün uyanık olması lazım, kalbimizin uyanık olması lazım. Hissedebilen, önceden hissedebilen ve gardını alabilen bireyler ve toplum olmamız lazım. Çok zor dönemler yaşadığımız herkesin malumudur. Coğrafyamız itibariyle, sosyal ortamımız itibariyle ve dünya konjonktürü itibariyle. O yüzden diyoruz ki sevgili dostlar,

bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacı tahta dayanma. Yedi iklim benim diyor güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Hayrola çocuklar?
1: Atiba işte.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı?
2: Ya lütfen.
1: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
4: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Sevgili dostlar, Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz Üç Yaren ekibi olarak yine çok seveceğinizi umduğumuz birbirinden güzel türkülerle sizlere yarenlik etmeye geldik. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün Üç Yaren'de sizlerle olmanın, türküleri paylaşmanın yine mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz. Bugün yine sizler için çok güzel türküler hazırladık. İnşallah bir saat boyunca bu güzel türkülerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değil mi Selcan Kökçen
2: Evet
1: Şahin?
2: Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri birlikte söyleyelim. Birlikte ağlayalım, hüzünlenelim, birlikte coşalım, gülelim istiyoruz. Ve ilk türküyü dinlemek üzere.
1: Evet, şöyle bir dönüyoruz. Antalya evet. Yöresine doğru gidiyoruz. Çok sevilen bir türkü. Bunu seslendirmeye çalışacağım. Çekemedim Akçakız'ın göçünü diyeceğiz efendim. Sizlere
2: dinliyoruz
1: gelsin.
2: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Teşekkür ediyoruz sevgili Ali
1: Ağzınıza sağlık.
0: Çakar.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Antalya'ya
2: sağ olun, var olun.
0: Böyle gümbür gümbür okudun değil mi türküyü?
1: Evet.
2: Güzel bir türküyle
0: çok
2: başladık.
0: Zor,
2: evet.
0: Yorucu.
2: Ama çok keyifli,
0: evet,
2: çok, güzel bir türkü.
0: Sözleri,
2: sevilen,
0: çok
2: beğenilen
0: güzel.
2: Bir türkü. Bugün de dedim ki üç yarende bu güzel türküyü repertuarımıza alalım. Değerli izleyenlerimizle paylaşalım
0: paylaşalım
2: efendim. Evet.
0: Evet sevgili
1: sıra bende. Ben de bir Rumeli'ye doğru şöyle gidelim istiyorum. Çok edalı, biraz da böyle sanki içinde bir kırgınlık yaşamış bir türkü. Arda boylarında kırmızı erik.
2: Çok güzel, çok keyifli
0: çok
2: bir
0: sevilen,
2: türkü.
0: Çok sevilen türkülerden bir tanesi. Derleyen de benim hep dilimde ve yüreğimde olacaklarını söylediğim Serpil Kaya ve Nihat Kaya çifti. Buradan selamlarımı
2: ellerine
0: gönderip
2: öpüyoruz.
0: Ellerine
1: değerli insanlara
0: öpüyorum.
1: Buradan sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.
0: Haydi bakalım hep birlikte dinleyelim.

0: Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Duygulandınız beni.
0: Çok keyifli bir türkü. Evet.
2: Yorumuna sağlık.
1: Sesine çok teşekkür ederim.
0: Yüreğine gönlüne sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ve Tuğba Ger.
2: Sıra bende. Evet. Ben de bir Erzincan türküsü çalıp söylemek istiyorum. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül. Diyelim.

0: Teşekkürler Tuğba
1: Eyvallah,
0: Ger.
1: sağ ol. Ben teşekkür
0: Sesine,
1: ediyorum böyle
0: nefesine, sözüne, gönlüne sağlık.
1: Çok
0: Çok da
1: teşekkür
0: güzel oldu.
1: ederim.
0: Evet.
1: Sağ olun. Ben de keyifle okudum. İnşallah sevgili dostlarımızın da hoşlarına gitmiştir, beğenmişlerdir, hüzünlenmişlerdir biraz. Tabii türkülerde biliyorsunuz hüzün de var,
2: Evet,
1: coşku,
2: tabii.
1: neşe. Hepsi var türkülerde. Hepsi ayrı güzel. Bütün duygular ayrı güzeldir.
2: Türküler
0: Gözyaşı
2: da
0: hep bizleri anlattığı
2: evet,
0: için.
2: gözyaşı da gönül yolunu
0: Evet.
2: temizlediği için yani olması
1: Yani
2: gerekiyor
1: insan
2: diye
1: olduğumuzu
2: düşünüyorum.
1: hatırlıyoruz desek yeridir aslında türkülerde. Yani
0: Türküler
1: insan olduğumuzun
0: özümüz,
1: farkına
0: özümüz yani
1: varıyoruz.
0: duygularımız.
1: Evet.
0: İşte hüzünleniyoruz, bazen eğleniyoruz, bazen oynuyoruz. Türküler hep bizi anlatıyor.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Evet, şimdi
2: Tadımlık.
0: tadımlık bölümümüze geldik. Değerli izleyenlerimiz, güzel bir şarkı var sırada. Amir Ateş'e ait bestesi ve Hicaz makamında ne diyeceğiz?
1: Seni ben unutmak istemedim ki.
2: Uzayan yollara. Neden inandın?
1: Sevenler
0: Verdiği
1: verdiği
0: sözden
1: sözden
0: döner
1: döner mi?
0: mi? Şu
1: Şey
0: yalan
1: anlıyorum.
0: yıllara neden
1: Neden
0: inandın
1: inandın
0: diyelim
1: diye.
0: birlikte değerli izleyenlerimiz.

0: Teşekkürler,
1: Evet.
0: teşekkürler.
1: Ağzınıza
0: Evet.
1: sağlık.
0: Değerli arkadaşlarım, harikasınız.
1: Keyifli
0: Çok güzel
1: oldu
0: bir eser
1: sanki.
0: okuduk. Şarkı da çok güzel.
2: Harika bir eser.
0: Böyle birazcık onun da içine girince
1: Evet. Pek tatlı bir dadımlık oldu.
2: Tadımlık oldu. Aynen.
0: farklı okuyoruz diye
2: Evet,
0: düşünüyorum.
2: evet.
0: Tabii ki şarkılarımızın, türkülerimizin hepsi güzel, değerli izleyenlerimiz. Özellikle de sizinle o gönül bağını kurunca bizler bir farklı ruh haline
1: Evet.
0: bürünüyoruz diye düşünüyorum. İyi ki
1: Evet.
0: varsınız. Evet, şimdi sırada Sivas Şarkışla Yöresi'nden Aşık Veysel'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği güzel bir türkü var. Türk milleti, Türk milleti diyeceğiz efendim.

0: Yaşasın Türk milleti, yaşasın Atatürk.
1: Evet.
2: Yaşasın
1: Koca
2: Türkiye
1: Yürek Yeleği
2: Cumhuriyeti.
1: eserini
2: Evet.
1: güzel yapmış değil mi?
2: Çok güzel bir türkü.
3: Sözler,
2: Evet.
3: ezgisi.
2: Rahmetle
3: Rahmet olsun.
2: yad ederim Aşık Veysel'i.
3: Evet.
2: Nurlarda olsun inşallah.
3: İnşallah.
2: Ruhu şad olsun.
3: Evet. Şimdi İzmir'deyiz. Bir İzmir
0: Evet.
3: türküsü dinleyeceğiz.
0: Hangi türkü?
3: Sürpriz mi olsun söylesem mi?
2: Hadi sürpriz olsun.
3: Tamam.
2: Bakalım
3: Sürpriz
2: değerli
3: olsun.
2: izleyenlerimizden.
3: Tamam.
2: Selcan Kökçen Şahit.

0: Sen
1: çok teşekkür ederim.
0: Şahin.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Sizlerle daha da şıngır şıngır bir türkü
1: güzel oldu.
2: Oldu.
0: Çok,
1: evet.
0: Çok güzel bir şıngır türkü. Şıngır.
2: Şimdi bu türküde çok kişiye de dilimiz ve yüreğimiz değdiğimizi pek rahmetle anıyorum. İzmir Radyosu'ndaki ya. Stüdyomuzun adı.
0: Evet.
2: Bizim için çok önemli, çok kıymetli bir büyüğümüz. Allah rahmet evet. eylesin. Allah bir rahmet. De o arada hoppa hoppa hoppa vardı ya. Erol Köker. İzliyorsa selamlarımızı evet, iletelim.
0: Selam olsun.
2: Türkiye
0: burada.
2: Aralarında o keyifli sesiyle, neşesiyle bize
0: enerji
2: verirdi. Selam evet, olsun evet. diye.
1: Selamlar olsun. Yılmaz evet. Pek de gönül insanıdır evet. her şeyden
0: çok,
1: önce.
0: Çok.
1: Allah gani gani yani rahmet eylesin.
0: Ben de onu
1: tanıma şerefine nail oldum.
0: Bizler evet.
1: Onunla birlikte çalışma şansına eriştiğim dönemler. İçin çok mutluyum
0: çok muhterem
1: gerçekten.
0: Bir insandı. Evet. Türk halk müziğine çok büyük katkıları oldu. Ve çok da virtüöz bir
1: evet, bağlama evet, aynı zamanda öyle tabii ki.
0: Rahmetle iade etmiş olalım. Evet, sırada ne var? Tuğba Ger.
1: Şimdi sırada bir Diyarbakır türküsü var. Bu Diyarbakır türküsünü, çok aslında bilinen türkülerden biri bu da. Çok özel bir insana, televizyon müdürümüz Sayın Burhan Kaya'ya ithaf etmek istiyorum. O kendisi Diyarbakırlı çünkü evet. biliyorsunuzdur. Ona gitsin bu güzel türkü. Hangi bağın babanısan?
0: Selam olsun. Selam. Değerli izleyenlerimize gelsin.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Nefesine, yüreğine sağlık. Çok da güzel bir türkü.
1: Evet evet, ben de çok seviyorum bu türküyü. Sevdiğim türkülerden biri.
0: Çok da güzel yorumladın.
1: Keyifli okudum.
0: Gönlüne
1: sağlık. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi Diyarbakır'dan şöyle bir Kerkük'e doğru yol alalım. Güzel bir türkü var. Bunu da ben orkestradaki arkadaşlarımla birlikte çalıp söylemeye çalışacağım. Kerkük'ün zindanına attılar beni, mazlumlar sürüsüne kattılar beni diyeceğiz efendim.
1: Zevkle dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza sağlık. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: sağlık.
2: Sağ
1: Eline
2: olun,
1: gönlüne
2: var olun.
1: sağlık. Çok güzel bir
2: Orkestramıza
1: eser.
2: teşekkür ederim.
1: Çok.
2: Güzel eşlikler için sağ
1: Evet,
2: olsunlar, var
1: eline sağlık.
2: olsunlar.
1: Evet sevgili Selcan, şimdi
0: Şimdi
1: ne
0: ben
1: okuyacaksın bize? Hangi türküyü?
0: yandırdın kalbimi ama ey kaşları keman beni derde salan. Sensiz yaşayabilmem ey sevgili cana.
1: Canım.

0: buluşmayı diliyoruz. Sağlıcakla ve yarence kalın efendim.
1: Üç Yaren, Yaren'le size veda ediyor. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yenebilsem.
2: Her sefer bir şey hissediyorum ya. Ben

0: sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor yani, öyle bir hali var.
1: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
2: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba, nasılsınız arkadaşlar?
2: Teşekkürler.
1: Her gün bir yerdeyiz biliyorsunuz.
2: Yeni bir yolculuğa.
1: Yeni bir yolculuğa başlıyor rotamız müzik. Ve bence hemen görev kağıdımızla başlayalım. Hızlıca durum ne oluyor göreceğiz. Nereye gidiyoruz bakalım. Yine Çanakkale'deyiz. Çanakkale Kilitbahir bölümündeyiz. Çanakkale'de türküler söyleyeceğiz vatan topraklarında. Bu kez yol Boğaz'ın en dar yerinde, tarihin en yoğun hissedildiği noktadayız. Kilitbahir hem bir geçit hem bir hafıza. Burada atılan her adımın gölgesinde bir hatıra var. Göreviniz çekimden önce Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret edin. Saygınızı gösterin, bu topraklara düşen her hatıra için kısa bir dua edin. Gerçekten şehitlerimiz için onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar sayesinde bu vatan topraklarımız huzur içerisinde. Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Ardından Kilitbahir'e geçin. Kale ve çevresinde sakin ve sade bir noktada müzik performansını titize gerçekleştirin. Performans notları. Müzik en az 30 dakika sürmeli. Her zaman yaptığımız gibi. Kurulum sade tutulmalı. Tarihi dokuya saygılı davranılmalı. Konuşmalar minimumda tutulmalı. Bu bölümde esas mesaj melodilere yer verilmeli. Bu bölüm tarihe bir selam, bugüne bir ses bırakma bölümüdür. Kilitbahir'den yükselen her nota demişler. Ekibimiz yine hazırlığını çok güzel yapmış. Çanakkale Kilitbahir'e doğru yolumuza devam edelim. Rotamız müzik sizlerle. Evet, yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Çanakkale'de şehit askerlerimizi ziyaret edeceğiz. Onlar için dualar edeceğiz. Orada şarkı söylemek de zor. Yani insan duygulanacağız muhtemelen. Türkiye'nin tarihi yani. Hiç baktığın zaman Türkiye'deki Türkiye'nin mücadelesi yatıyor orada. Duygulu bir atmosfer olacak. Bence çok da keyifli olacak. Bir yandan da onları düşünerek müzik yapmış olacağız. Repertuarı da ona göre ayarlayalım. Böyle Türkiye genelinden türküler ama böyle daha böyle içli türküler. İşte Çanakkale türküsü okuruz belki. Duyguya göre hareket edeceğiz. Bugün Çanakkale'de şehitlerimiz için, bütün halkımız için türküler söyleyelim. Şehitler için yakılan türkülerden bence bakalım. Bulabilirsek onlardan seslendirelim. Onun dışında Çanakkale'nin güzelliklerini gidip görelim, gezelim. Bakalım bizi neler bekliyor Çanakkale'de.

Çanakkale'deyiz. Biraz buruk, biraz mutluyuz. Çünkü bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay korunmadı. Ve bugün biz bu topraklar üzerinde türküler söylüyorsak, özgürce yaşayabiliyorsak, şimdi söyleyebileceğimiz tek şey ne mutlu Türk'üm diyenidir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çanakkale'den selam olsun. Türkülerle sizlerleyiz.

0: Ağzına, yüreğine sağlık Süleyman. O kadar güzel okudun ki. Ben aslında müzikte böyle biraz sadeliği seven bir adamım. Ben bu toprakların müziklerini seviyorum. Yani bu topraklardan çıkan, buğdaydan çıkan, yeşilden çıkan, çaydan çıkan, çamdan çıkan türküleri seviyorum. Ve bu türküler de zamanında aşıklar tarafından bir saz eline alarak, mesela askerde işte ranzada bağlamasıyla türkü söyleyen bir adamı gördüm aslında. Sen bunu söylerken.
1: Yani
0: Açıver açıver cepkenini elmas gerdan görünsün sözü yani tek başına zaten büyük bir sanat içerisinde. O yüzden bazen türküleri böyle çok fazla aranjman yapıp çok fazla böyle şey derler bizim orada Karadeniz'de ças turu çus turu derler aslında bu tarz şeylere. Bu tarz şeylere gerek yok. O yüzden tekrar ağzına yüreğine sağlık.
1: teşekkür,
0: Cengiz
1: sağ ol sen.
0: abiden sonra, Cengiz Özkan'dan sonra
1: Estağfurullah, hani büyük.
0: en çok beğendiğim eser oldu yani bu senden dinlediğim. Tekrardan yüreğine sağlık. Kırmızı
1: Sağ
0: Buğday'ı
1: olasın
0: böyle
1: abi.
0: dile getirdin. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Rotamız müzik Çanakkale'de ve bu kutsal topraklarda.

0: Merhaba, Kayıthane programına hoş geldiniz.
1: Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit ve ben piyanoda Tulu Tırpan sizinle birlikte olacağız. Her programımızda bir coğrafyayı, belli bir konuyu, belli bir dönemi odak almak istedik. Bugünkü programımızda da Türkiye'deki kadın rock şarkıcılarımızdan çok sevdiğimiz, çok iyi dostumuz Fatma Turgut'u yanımıza, aramıza almak istiyoruz. Ve şimdi sizinle çok güzel, çok güzel sürpriz bir parça paylaşacağız.

0: Wow. Bizim için harika bir sürpriz oldu bu parçayla başlaman. Parçanın adı Don't Speak. Ama tabii sana Don't Speak demeyeceğim. Bol bol speak.
1: Bol speak.
2: Bol speak.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
2: İyiyim Tulu. Bildiğin gibi her şey. Biz seninle biraz sık görüşüyoruz aslında.
0: Evet, biraz görüşüyoruz ama duyduğuma göre yemek yapma konusunda oldukça ileri noktalara gelmişsin. Vallahi, en son neyi yaptığını öğrenmeyi isteriz.
2: Her konuda alçak gönüllüyüm ama bu konuda alçak gönüllük yapamayacağım. Çok iyi yemek yapıyordum. Şimdi birazcık daha ilerlettim. En son fırında ıspanaklı makarna yaptım.
0: Valla Volkan Öktem'e bakaraktan konuşman lazım. Bu gruptaki en büyük rakibin o yani.
1: Şimdi çekimden sonra...
0: Çekimden sonra uzun uzun bu konuyu görüşürüz. Uzun uzun
2: gerçekten mi?
0: Valla seve. Şimdi çok güzel bir single çıkardın. İlk kendin besten ve söz yazar olduğun parça diyebilir miyiz?
2: Evet, sözüm ve müziği bana ait olan ilk parça.
0: Ben
2: yayınladığım ilk parça.
0: Bir öyküsü var mı?
2: Var. Anlatayım mı?
0: Dinleyelim, evet tabii ki.
2: Aslında... Ben hep buna inanıyorum. Şarkıların, bence şarkı, şimdiye kadar söylediğim bütün şarkılar da öyle nacizane. Kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Olduğu gibi aktarmaya çalışıyorum hep dinleyiciye. Ve birazcık da yaşadığım bir aşk hikayesinden bahsettim aslında.
0: Tamam.
2: Yok sayılmaktan.
0: Harika. Dinleyelim o zaman. Yani yok sayılma kısmını bilmiyorum ama.
2: O kısmı harika deme ne olur.
0: Okey.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Biz
0: Sizinle
1: çok teşekkür
0: söylemek
1: ederiz.
0: Benim için çok büyük bir mutluluk ve benim için çok da büyük bir anı olarak kalacak.
1: Çok çok güzel bir şarkı yazmışsın esas. Biz seni
0: teşekkür
1: tebrik
0: ederim. Sizden duymak ne güzel.
1: Parça ama öyle bir bitiyor ki sanki hani dizilerde olur ya, en son bir bakış olur falan. Ulan bir dahaki bölümde ne olacak ya?
2: Havada kalıyor.
1: Gerçekten parçanın öyle bitiyor. Demek ki ben vardım, nereye vardın? Nereye gideceğim, nereye gidiyorum diye geleceğim,
3: ara.
1: Bundan sonra ne olacak falan diye devam edebilir. Harika. Şimdi bundan sonra çalacağımız parçada esasında bizim çok güzel bir öykümüz var değil mi? Yalnızlık Senfonisi.
0: Yalnızlık Senfonisi yıl 2008 ya da 2009 Tulu'nun düzenlediği haliyle bir Sertab'ın otobiyografi konserinde.
1: Evet, bravo, doğru.
0: Bunu dinledik. Ve o zaman grupla birlikteydim. O kadar içimize işledi ki tam anlamıyla böyle. Bunu düzenlemek, bunu sahnede coverlamak, çalmak istiyoruz demiştik. Hı-hı. Ve de seninle galiba o zaman ilk konuşmamız o zamandı. Senden
1: tabii,
0: bir izin
1: tabii.
0: istedik.
1: Yani ben tabii sizden, sizin haberlerinizi alıyordum o zamanlar Sertaplardan. Enteresan enteresan hikayeler, Kasımpaşa sporlar, şunlar bunlar falan filan.
0: Evet.
1: Yani İstanbul'a böyle bomba gibi düşmüştünüz yani. Çok da güzel zamanlardı. Tabii ben hiç bir saniye bile düşünmedim yani.
0: Ya,
1: çok da güzel olacağına emindim zaten. Ve çok güzel bir eserin bu şekilde üçüncü esasında yorumu da müzik dünyasına kazandırılmış oldu, öyle değil mi? Bir Sezen Aksu'nun orijinal yorumu, Sertab'ın yorumu ve şimdi de sizin yorumunuz. Hadi
0: aynen
1: bakalım
0: öyle.
1: Çalalım o zaman.
0: Tamam.

0: Şahaneydi.
1: Olmuştu.
0: Elinize sağlık. Çok güzeldi.
1: Çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. İşte böyle her güzel buluşmanın maalesef bir de sonu oluyor.
0: Sonu var.
1: Ve bu buluşmamızın da sonuna geldik ama gerçekten bir an olsun günlük dertlerimizden uzaklaştık ve daha güzel bizi hayal dünyalarına götüren şarkılar söyledik, danslar ettik. Çok teşekkürler bizimle bu anı paylaştığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Sizin gibi şahane müzisyenlerle birlikte olup şarkı söyleyebildiğim için çok mutluyum. Gerçekten çok, çok samimiyim. Tulu, beni biliyorsun.
1: Evet, bilmez miyim ve sevgili arkadaşlarım bir kez daha takdim etmek istiyorum. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit ve ben piyanoda Tulu Turpan. Umarım yakında tekrar görüşmek üzere.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi huzurlarınızda çok sevdiğiniz, çok çok güzel bir hanımefendi, büyük bir şarkıcı Emel Sayın.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı.

0: Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemeyeyim de şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.

0: Ömer ve Mustafa'nın bu haftaki durağı Çamkoru Tabiat Parkı. Çamkoru, 40'tan fazla yaylasıyla dikkat çeken ve Ankara'nın Karadeniz'i diye anılan Çamlıdere ilçe sınırları içinde yer alıyor.
1: Kampçı, kampçı.
2: Mustafa dinlemede.
1: Ömer abi, eksiğimiz gediğimiz var mı? Su aldık da aslında bir süt alsaydık ya. Süt almayı unuttum ben.
2: Mustafa, sütü hem içeriz hem de ben sana doğada çok güzel bir anne sütlacı yaparım.
1: Yolda bir köye falan girelim. Bir yerlerden bulmaya çalışırız. Mutlaka vardır süt.
2: Ben yumurtayı da unuttum.
1: Anlaşıldı. Bir köye gireceğiz. Yumurta ve süt alacağız Ömer abi. Tamamdır.
0: Bu hafta kamp menüsü de oldukça dikkat çekici. Yol üzerinde bulunan köylerde en doğal ve en taze ürünleri bulmak mümkün.
1: Ömer abi, galiba buldum. Şurada bir beyaz ev var. Oraya doğru takip et beni. Oradan bir soralım süt var mı diye. Şuraya bir soralım ya. İyi günler. Kimse var mı? Nasılsınız, merhabalar?
3: İyiyiz Allah'a şükür, hoş geldiniz.
1: Sağ olun, sağ olun. Süt arıyorduk, sütünüz var mı acaba?
3: Var, sütümüz, yumurtamız.
1: Öyle mi?
3: Yağımız, peynirimiz, her şeyimiz var.
1: Harika, biz bir süt alalım sizden. Tamam. Kampa gideceğiz, sütümüz yoktu vallahi.
3: Sağdığımız taze sütlerden, yumurtalardan verelim o zaman.
1: Çok sağ olasın, teşekkür ederiz ya. Vallahi var, harika.
2: Ömer var abi, mıymış bu sana?
1: Varmış vallahi.
3: Onlar getiriyorlar şimdi içeride.
1: Hadi sağ olsunlar. Nasılsınız?
3: İyiyiz Allah'a şükür, siz nereden?
1: Biz Ankara'dan geliyoruz. Çamkoru'ya doğru kampa gidiyoruz.
3: Hoş geldiniz.
1: Kamp yapacağız Ömer Bey'le beraber.
3: Güzel bir tatil yapacağız.
1: Sağ olun. Sana. Bir şeyler aldık, eksiklerimiz vardı. Dedik bir köye.
3: Gelin, her zaman bekleriz.
1: Ablam teşekkür zaman. Ederiz. Ooo, sepet sepet yumurta.
4: Taze yumurtamız, sütümüz.
2: Ooo süper.
4: Sabahki sütümüz.
1: Hay, teşekkür ederiz.
2: Köyünüz alayım çok ben. Güzelmiş bu ara. Evet. Hayvancılığa da müsait.
1: Bunlar bize lazımdı. Biz de kamp yapalım dedik. Şöyle bir köye dalalım bakalım inşallah. Afiyet nasip buluruz inşallah. Dedik. Geldik, nasibimizi bulduk.
3: Her zaman buyurun gelin, bekleriz. Sağ olun, gezdiririz sağ olun. De.
1: Hadi çok teşekkür
2: çok
1: ederiz
2: teşekkürler,
1: o zaman.
2: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Ellerinize sağlık, kolaylıklar diliyorum. Sağ teyzem, görüşürüz. Sağ olun.

0: Çamkuru Tabiat Parkı, konumu, çamları, tertemiz ve ferah havasıyla cazibe merkezi.
1: Ömer abi, güzel bir yer değil mi? Çamkuru'dayız.
2: Dediğin kadar güzelmiş, evet, hakikaten. Evet. Şu anda ben kendimi Uzungöl'de zannettim.
1: Halbuki yani burası Ankara'ya 100 kilometre mesafede bir yer. Yalnız buraya tabii kamp yapılmıyor aslında. Burası yasak bir
2: kampa
1: bölge.
2: Kampa yasak. Tabii, biz özel izinle geldik.
1: Yani özel ama tabii yürüyüş, trekking yapanlar
2: o
1: için
2: uygun. O serbest
1: mi? O serbest. Onda sorun yok. Gelip iyi geziyorlar. Ama zaten böyle güzel ve temiz kalmasının biraz da nedeni o. Biraz sonra kurulumumuzu yapalım. Kampımız burada. Nilay.
3: Çok güzel ya. Güzel, bayıldım. Evet, yani bir Karadenizli olarak ben de ortama bayıldım.
1: Çok şahsen. Güzel, evet.
0: Parkın sakin bir köşesine, göl kenarına kuruluyor kamp. Hazırlıklar sürerken Ömer, kampların olmazsa olmazı semaverde çay demliyor.

0: Semaver işi senden sorulur. Ben seni gibi semaverci görmedim. 2 dakikada yakar Nilay'cığım. 4 dakika sonra da çaymız demlenir. Nasıl beceriyorsun?
1: Kömürümüz de olsaymış iyi olacakmış, kömür
0: Kömürü de
1: olsaymış.
0: özel bir şey getiriyordun. Bu sefer getirmedin onu herhalde.
1: Ya çok malzeme vardı unuttum demek, araya kaynadı.
0: Kaynadı.
1: Yoğurt
0: Olsun.
1: bidonundaydı, ben yoğurdu almışım, bidon olarak
0: Ha.
1: kalmış. Nilay, bu keki sen mi yaptın?
2: Evet hocam.
1: Neydi bu?
2: Şeftaliyle.
1: Ciddi mi diyorsun?
2: Aynen, bakalım
1: Şeftalili
2: beğenecek misiniz
1: kek de ilk
2: ustam?
1: defa
2: Sizin
1: yiyeceğiz.
2: elinizden bilmiyorum.
1: Tam da Mustafa Şeftali'nin mevsimi.
0: Öyle mi?
1: Bizim Samsun'da Derecik diye bir mevki var, köy var. Oranın şeftalisi çok güzel olurdu. Ben şeftalinin içinde büyüdüm. Her ne kadar Bursa'nın şeftalisi güzel olsa bile bizim Samsun'da da Derecik köyü vardı. Orada muhteşem şeftali çıkıyordu. Şeftaliye bayılırım. Eline sağlık.
0: Bir
1: Güzel
0: araba
1: olmuş.
0: geldi ya, bu bizim Onur olabilir.
1: Öyle mi?
0: Ya.
1: Ne? Çaya geldi.
0: Onur! Gel gel.
1: Onur, o misafirlerle geliyorsun.
0: Nasılsın canım?

0: geldin. Ömer abi tanıyın, Nida ile tanışmadınız.
1: Merhabalar.
0: Sandalye var mı? Şurada bir sandalye var, o nedir Onurcuğum?
1: Kardeşim çek yapmıştı da.
0: Haydi bakalım, bu da çikolatalı. Ne haber Onurcuğum, hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam, sağ olun da duvarcıyız, siz nasılsınız?
0: İyi, nasıl geçti yolculuk? Tek geldi Onur. Evet. Sabah yetişemedi bizim.
2: Çok sevdim geçen seferden.
0: Evet, ne olsun? Ne var ne yok?
2: İyi hocam, ne yapayım?
0: Elinde boş gelmemişsin, teşekkür ederiz.
3: Kampçılarımızın bu haftaki konukları genç müzisyen Nilay Akyüz ve kemane sanatçısı Onur Erden. Ömer, bugünün menüsünün hazırlıklarına köy sütüyle yapacağı sütlaçla başlıyor.

0: Biliyoruz ki Ömer için kampta yemek yapmak büyük bir zevk. O her yemeği özenle yapıyor. Bu hafta herkesi bir sürpriz bekliyor.
1: Mustafa abi gelir misin? Şu ipi kuralım. Makarnaları bunu asacağız.
2: Ne yapacağız Ömer abi?
1: İşte bunu o ağaçtan o ağaca bağlayalım. Ben makarnaları çıkarttık. Uzun uzun oraya asacağız. Ondan sonra su kaynayınca burada yapacağız.
2: Aman ya, bu nasıl yapıyor böyle ya? Çok değişik bir şey. Ömer abi ne makarnası bu böyle ya? Ben ilk kez görüyorum, değişik.
1: Mustafa, durum buradayım. Durum makarna buğday. Sert bir buğday. Besleyici özelliği yüksek bir buğday. Buradan makarna yapılıyor. Köylüden aldığımız yumurta al demiştim. Evet, sana evet, onun için al dedim yani. Evet. Doğada kendi yaptığımız makarna yiyeceğiz. Bu biz Türkiye olarak da un üretiminde dünyada birinci, makarna üretiminde ikinci sıradaymışız. Bunu da yeni öğrendim. Bayağı iyi bir şey.
2: İtalya makarnası derler ama biz de fena değiliz.
1: Aslında yani. Dediğim gibi.
3: Modern kampçı.
1: Kampçı kafasını kullanan demek işte.
3: Evet.
1: Malzemeyi de kullanacağız.
4: Bir de şey var tabii.
1: Şunu bir alalım şuradan Mustafa, ot bulaşmasın.
4: Kamp özellikle şey sefillik falan olmamalı. Birazcık tabii nimetlerden faydalanacaksınız. Kamp ortamı da olsa. Tabii, yani tabii. Elektriğiniz varsa, suyunuz varsa.
1: Ya ben onun için mesela bir elektrikli malzeme alırken, işte madem karavanımız var, karavana geçtik, voltajına bakarım. Bendeki inventör 1000 wattsa 700-800 watt'a kadar çalışacak ürün almaya çalışıyorum ki tabii. Burada kullanmak için. Bu hamurunu, yoğurdu.

0: Ağzınıza sağlık hocam.
1: Eyvallah, teşekkür ederiz Sıfır abiciğim. Sağ güzel hocam. Bir Kütahya türküsüydü. Aslında icrası da zor bir türküdür. Sağ olsun İlay, çok güzel okuyor hocam. Bunu.
2: Beraber
1: tabii da konservatuvar güzel oldu. Mezunu ve şimdi ne?
2: Yüksek lisans
1: yapıyorsun. Bu türküler konservatuvarda da ya da bizim gençlik korularında da böyle sıkça gençlere öğrettiğimiz türküler, zor türkülerden. Onur hocam zaten biliyorsun, müzik öğretmeni. Sağ olsun bize destek veriyor her çekimimizde. Güzel kemalesiyle, güzel tınırlarıyla eşlik ediyor. Çok sağ olsun. Güzel bir kamp oluyor sayenizde. Çok teşekkür
2: hocam,
1: ederiz.
2: Sizler harika. Sayesinde davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli geçiyor
1: sağ
2: gerçekten.
1: Olasın. Yemekler nasıldı?
2: Ay onları yani eserin duygusuna yemekler sayesinde girdim hocam, öyle söyleyeyim.
1: Ömer abi yorduk bugün. Çok güzel yemekler yaptı bize.
2: Elinize sağ olun.
3: Kararan havayı, ay ışığı ve kamp ateşi aydınlatıyor. Güzel bir kamp akşamında sıcak bir sohbet başlıyor.

0: Kant'ta yenileyen yeni bir gün. Şimdi çamlar altında, temiz havanın serinliğinde kahvaltı zamanı. Ömer ve Mustafa'nın kahvaltıda misafirleri var.
1: Ömer abi, var mı bir şeye ihtiyacın?
2: Yok, şu anda çökelekli yumurtayı kıracağım.
1: Çökelekli yumurta yapıyoruz, evet. Kahvaltımıza bugün misafirlerimiz var Ankara'dan. Sağ olsun Eyüp ve nişanlısı bizi kırmadılar. Kübra geldiler. Kahvaltıdan sonra güzel bir müzik yapacağız.
2: Tabii ki.
1: Değil
2: hoş
1: mi?
2: Geldin.
0: Genç müzisyenler Kübra Gözel'le Eyüp Aydeniz kampçılara eşlik ediyor.
1: Gitarını getirdin değil mi? Ama gitarını da çalacağız.
2: Tabii ki.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Biz de gece burada kaldık. Çamkoru Milli Parkı biliyorsunuz bura. Harika bir hava var diyeceğim ama sanki Nilay üşümüş gibi.
3: Gece biraz evet.
1: Öyle mi? Soğuk mu?
3: Soğuktan bir de köpek havlamasından bir uykuya dalış götürdü ama temiz havanın verdiği şeyle güzel bir uykuydu benim
1: evet,
3: için.
1: Köpekler sağ olsun öyledir. Yani onlar gece bizi koruyorlar aslında. Bir çıtıltı, bir ses duydu mu köpekler hemen ağlıyor. Biz de biliyoruz ki bir şeyler oluyor
3: evet.
1: Anlamında. Onurcuğum senin nasıl geçti gecen?
4: Ben iyiydi hocam. İkinci deneyimim biliyorsunuz benim.
1: Çadır biraz daha serin mi oldu acaba?
4: Serindi, burası serin.
1: Evet.
4: Samsun'a göre bayağı serindi.
1: Evet, çünkü yayla havası yani doğal olarak şehirden çıkınca dış ortam birazcık daha geceleri özellikle. Yani bazen mesela Ankara'da 3-4 dereceyken hani böyle sonbaharda falan biz -1'lerde değil mi Ömer abi? -1-2'lere düşüyor. Ona göre tabii teçhizatını kullanacaksın. İşte ona göre çadırın, uyku tulumun, matın neyse işte bütün malzemelerin ona göre dizmek lazım. Nilay?
4: Ömer abi maşallah.
1: Biraz köpek sesinden rahatsız
3: evet,
1: oldum demiştin.
3: Evet, normalde kamp hayatına alışkınım ama köpek sesinden ötürü biraz zor uyudum açıkçası. Onun dışında bir problem yok. Temiz havanın verdiği bir şeyle güzel
1: evet.
3: Bir uyku çektim açıkçası sabaha kadar.
1: Ne güzel.
2: Demek içinizden rahat uyuyan benmişim.
1: Ömer abi yılların kampçısı olduğu için onda sorun olmaz. Her türlü taşın üstünde uyur Ömer abi ya. Ha Ömer abi?
2: Yok.
1: Uyumuşluğun da vardır belki.
2: Uyumuşluğum vardır da artık tecrübe kazandım. Nereye nasıl gideceğimi malzemesini ona göre kendimi tedarik ediyorum. O zaman sıkıntı yaşamıyorum. İşin özünde kampçılıkta, offroad'da ya da doğa sporlarıyla ilgilenen herkes de doğaya çıkmak için bunu bir enstrüman olarak veya alet olarak kullanıyor. Ben offroad'u kullandım. Zamanında avcılığı kullandım. Demek ki doğayı seven bir altyapım var. Hepsini bıraktım. Doğada olmak için kampçılığa başladım. Evet arkadaşlar, yumurta, çökelek
1: şu ortaya pişti. Alalım
2: onu ortaya alacağım.

Veda vakti yaklaştı. Memleketimizin gezilip görülecek eşsiz doğal güzellikleri, zevkle dinlenecek muhteşem türküleri var.

Kampçılar, doğanın ve türkülerin güzellikleriyle biçimlenen iki harika günün ardından Çamkoru'dan ayrılıyor. Ömer ve Mustafa, farklı konuklar ve onların söyleyecekleri türkülerle zenginleşecek yeni kamp maceraları için yola devam ediyor.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olmasın.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Önce türküler vardı. Halk müziği dedik adına. Çünkü halkın içinden, bu topraklardan doğmuştu. Halk müziği sazdı, sözdü, gelenekti. Sonradan Batı müziğini de sevdik. Günün birinde halk müziği, Batı müziğinin çalgılarıyla, gitarla, bas gitarla, klavyeyle buluşunca onu da sevdik. Ve adına Anadolu

Anadolu pop akımı sadece türkü düzenlemeleriyle değil, türkü formundaki özgün bestelerle de dinleyicisini buluyordu. Üç Hürel grubu, özgün besteleriyle Anadolu pop akımına farklı bir soluk getirmişti.

Yine bir üçlü. Ama bu kez üç kardeş değil, üç arkadaş. Grubun adına bakınca üç arkadaşın Anadolu pop müziği yapmak üzere bir araya geldikleri belli oluyor zaten. İşte modern folk üçlüsü.

Yıllar boyunca Anadolu Pop deyince ilk akla gelen isimlerden biri de Ersen oldu. Ersen ve tabii ki mutlaka Ersen ismiyle birlikte anılan Dadaşlar grubu.

60'lı yılların ikinci yarısında etkisini hissettirmeye başlayan Anadolu Pop, 70'lerde altın çağını yaşadı. Türün çok sevilmesinde ve ilgi görmesinde etkisi olanların başında kuşkusuz Cem Karaca geliyordu.

gel. Gel efendim gel, gel hele canım olur gel. Gel efendim gel, gel hele sultanım olur gel. Gel hele, gel efendim gel, gel hele canım olur gel. Gel hele, gel efendim gel, gel hele sultanım.

Anadolu Pop'tan söz edince tıpkı Cem Karaca gibi Barış Manço ismini de anmadan olmaz. İlk yıllarında Anadolu Pop'un en güzel örneklerini verdi. Tüm müzik kariyeri boyunca da hep Anadolu kültüründen, bu topraklardan yola çıkan şarkılar yazdı. O, tüm Türkiye'nin Barış abisi oldu.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnumda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu o yüzden. Benim için inanılmaz bir anıydı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Evet Merveciğim, bugün yine yollara koyulduk.
1: Güzel güneşli bir gün. Bakalım ama yukarıda nasıl bir hava olacak? Daha önce bulutlarla yarışarak çıkmıştık yaylalara.
0: Biliyorsun bugün de... Karadeniz güneşli bir günle başlar ama dört mevsimi yaşadığımız için birdenbire evet. Yağmur da yağabilir. Şimdi Gito'ya çıkıyoruz. Yaklaşık 1850 metre rakımlı olan bir yayla. Orada hava güzel diye umut ediyorum. Orkestramız bizden önce gitti.

0: Ay, de nani, oy, oy, oy. Gitonun tepesine, nani, nani, oy, oy. Ay, de nani, oy, oy, oy. Yavrum beni bekleyin, nani, nani, oy, oy. Ay, de nani, oy, oy, oy. Evun penceresine, nani, nani, oy, oy. Ay, de nani, oy, oy, oy. Nani, nani, oy, oy. Ay, de nani, oy, oy, oy. Nani, nani, oy, oy. Ay, de nani, oy, oy, oy.
1: Köyden yaylaya göçerken hiç o manzaraya şahitlik ettin mi bilmiyorum da kamyon kasalarında kalabalık çıkılırdı yaylalara.
2: Evet, evet.
1: Ve böyle türküler eşliğinde oyunlarla beraber oldukça keyifli bir yol hikayesi çıkardı.
2: Evet, oduna giden insanlar, tarlaya giden insanlar aynı zamanda hem böyle türkü söyleye söyleye kalabalık hem de horon oynaya oynaya giderlermiş. Ben onları dedelerimden dinledim. Aynı zamanda birkaç kere de gördüm, şahit oldum. Gerçekten çok güzel bir kültür. Biz de çocukken çay içmeye gittiğimizde çayları satmak için alım yeri derler. Alım yeri, biz alım yeri diyoruz buraya, buranın şivesine göre.
1: Evet.
2: Oraya giderken kamyon kasasında gitmek o kadar hoşuma giderdi ki, o rüzgarla işte doğayı dinleyerek bir yandan da arabadan tulum sesini açmıştık, orada türkü söyleye söyleye giderdik.
1: Bir de sadece manzara değil, o taze çay kokusunun eşliğinde
2: evet,
1: zaten yolda devam etmek çok enfes bir şey.
2: Buraların tadını hiçbir yere değişmeyiz ya, gerçekten.
1: Ya memleket, buraya gelince... memleket başka güzel,
2: evet, başka
1: her
2: güzel
1: yeri
2: oluyor.
1: Başka güzel yani.

0: Hazretlerinde Hemşin Yaylalarında hangi tadayız?
1: Merve, zorlu bir yolculuktan sonra buraya ulaştık. Yaklaşık 1850 metre rakım bulunan Gito Yaylası'ndayız. Burası için çok güzel türküler seçtik. Sabırsızlanıyorum o türküleri söylemek için.
0: Hiçbir zorluk türkülerimizi, şarkılarımızı seslendirmeye engel olamaz.
1: O zaman
0: Haydi.
1: haydi.

Obrigado.

0: Bugün yine Kaçkar Dağları'nın eteklerinden Gito Yaylası'ndan seslendik sizlere. Birbirinden güzel eserler seslendirdik. Dört mevsim bir arada yaşadık.
1: Bunun yanında çok güzel mekanlar keşfettik ve Gito'nun eşsiz manzarasıyla beraber türkülerimizi söyledik. Bir sonraki programda yeni bir yol macerasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

Efendim, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine geçmişe uzanan bir yolculuğa çıkacağız beraber sizlerle. Biraz tatlı, biraz hüzünlü hatıralara uğrayacağız. Neydi o şarkı? Başlıyor. Keyifli.

Bu kez programımıza Barış Manço'dan bir şarkıyla başladık. Sanatçının en bilinen eserlerinden biriydi. Yaz dostum dedik. Yaşam üzerine öğüt veren bir şarkı bu. İlk olarak 1976 yılında single olarak karşımıza çıkmış. Daha sonra da bir albüm içine dahil edilmiş. Değerli müzisyen arkadaşlarım da sizler için enstrümantal halini icra ettiler. Hadi sıradaki şarkıya geçelim. Şarkının sözleri Candan Erçetin'e, müziği ise Akın Ertübey'e ait. Sanatçının bir de akademik kariyere sahip olduğundan daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Şimdi sizler için elbette söyleyeceğiz.

Bu şarkı da nostaljik esintiler taşıyan bir şarkı. Çokça okundu, çokça coverları yapıldı şarkının. Halihazırda da yine programlarımızda yer veriyoruz şarkıya. Bırak boş kalsın elim diyeceğiz sizler için.

Şimdi sizler için bir eser icra edeceğiz ama bu eserle de aslında biraz tarzımızın dışına çıkmış olacağız. Çünkü Türk müziğinden bir eser bu. Fikrimin İncegül'ü çok naif, çok duygusal bir şarkı. Hadi dinleyelim.

Sırada Büyük Usta Kayahan'dan bir şarkı var. Sözü ve bestesi sanatçının kendisine ait. 2000 yılından bir şarkı bu. Kayahan'ın duygusal yönünü bu şarkıda daha da fazla anlamış oluyoruz. Sizler için gönül sayfam diyeceğiz.

Bu şarkı Ayna grubunun ilk stüdyo şarkısı arkadaşlar. Gittiğin Yağmur'la Gel. Soft rock tarzında olan bu şarkı zamanında çok büyük ilgi ve yankı uyandırmış şarkılardan bir tanesi. Sözü ve müziğini grup üyelerinden sevgili Erhan Güleryüz yazmış. Grup üyelerini hatırlarsınız. Güneş gözlükleriyle, değişik imajlarıyla ilgimizi çekmişlerdi epey o dönem. Erhan Güleryüz'ü de zaten besteci olarak tanıyoruz. Hadi Gittiğin Yağmur'la Gel söyleyelim.

Yine sözü Sezen Aksu'ya, müziği ise Onla Tunca'ya ait bir şarkıyla devam edeceğiz. Sözleri kadar müziği de çok etkileyici bu şarkının. Beni derinden etkileyen şarkılardan birisi. Şimdi sizler için söylemeye çalışacağım. Kurşuni Renkler.

0: Reyhan Karaca'nın albümünden bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Zamanın ilgi çeken ve hareketli şarkılarından biriydi. Çok da ilginç bir vokali vardı. O dönemde bu vokal Mustafa Sandal'a aitken bizim seslendireceğimiz versiyonunda sevgili Tolga Kıyak.
1: Elimden geldiğince eşlik edeceğim size.
0: O zaman sevdik, sevdalandık diyelim.

Şimdi sırada Nilüfer'in o eşsiz ve güçlü sesinden dinlediğimiz bir şarkı var. Öncelikle single olarak hayatımıza dahil olmuş bu şarkı. Kim arar seni, kim arar diyeceğiz. Hadi bakalım.

Ve yine bir programın daha sonuna geldik. Ama tekrar görüşeceğiz tabii ki. Her programda olduğu üzere sizlere yine değerli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda ve bağlamada Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ja, schön. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Uğur sen de hoş geldin.
1: Ben bayağı bir sesle geldim.
0: Evet.
1: İnşallah Kemane'ye bir şey olmamıştır.
0: İnşallah bir şey olmamıştır.
1: İnşallah belim kırılaydı diyor ya işte. İnşallah Kemane'ye bir şey olmamıştır yani.
0: Evet.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Bizler yine geldik sizlere türküler çalıp söyleyeceğiz. Güzel türküler hazırladık. İlk ikisini sizlerle paylaştık. Nasıldı? Güzel miydi? Beğendiniz mi? Öyle.
1: Anadolu'nun dört bir yanından güzel türkülerimizle sizlerleyiz efendim. Hem stüdyodaki seyircilerimiz hem de TRT Müzik ekranlarındaki izleyicilerimiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar.

Efendim ben Deniz. Şimdi iki tane eser seslendirmeye çalışacağım. Bir tanesi Sadık Miskini'den gelecek. Diledim ki nazlı yâre gideyim, her yandan çevirdin yolumu dağlar diyeceğiz. Arkasından da Malatya'ya doğru gideceğiz. Bir halay havası. Halaylım Leyla'mı da kırma taşın kenarı diyeceğiz. Çalalım, söyleyelim. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım.

0: Eyvallah. Efendim teşekkür ederiz. Orkestramızın ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. O zaman şöyle halaylım diyoruz da öncesinde bir düzenleme yapmıştık ritim.
0: Yapalım. Son, iki, üç ve...

0: Nurgay Coşkun.
1: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun.
2: Abi hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Vallahi hoş bulduk.
3: Hoş geldin abi.
1: Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Öncelikle bu ince davranışınız için çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmaktan, ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimizi ve bu stüdyoda çok güzel böyle sıcak, samimi ve çok değerli izleyicilerimiz var. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim.
2: Eyvallah. Turgay abiyle bu stüdyoda çok programda yer aldık. Çok programda ben kendi adıma sazendelik yaptım. Yani aslında burada şunu da söylemek istiyorum. Turgay abinin bende emeği çoktur, çok da destek olmuştur. Burada da herkesin önünde de ben teşekkür etmek istiyorum sana. İyi ki varsın abi.
1: Rica ederim. Yok.
2: Eyvallah.
1: Sağ olasın.
3: Turgay abi şimdi herkes heyecanlı.

0: Ben şimdi utandım şimdi.
1: Estağfurullah, estağfurullah. O zaman de kırmızı gül gibi olmuşsun diyecektim. O yüzden tam oraya bağlayacaktım. O yüzden... Beyaz gül, kırmızı gül. Hadi senden bekliyoruz.
0: Vallahi stüdyo diyorum. Program yönetmenimizin özel seçimi diyelim.
2: Çok güzel. Türkümüze de yakışacak. Hadi şöyle bir
0: sor.
2: Şenlenelim. Beyaz
1: hazır,
2: gül, kırmızı
1: mıyız?
2: Gül diyelim.
1: Ellerimiz hazır mı?
0: Son 2, 3 ve...

0: Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.
1: Efendim şimdi Turgay abinin bir havası vardır. Çalmayan adama çaldırır zorla. Yani evet. O öyle bir enerjisi var. Şimdi ben hani böyle olacağını tahmin etmiştim. Provada da belliydi ama bu kadar coşkulu olacağını tahmin etmemiştim. Çünkü niye? Turgay coşkun. Senin coşkun Aman abi bize de iyi geldi.
2: Turgay coşkun ama seyirci de coşkun yani. O da coşkun. Seyirci daha da coşkun.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada orkestra arkadaşlarımıza da bir alkış yapalım bari. Onlar da coşsun.

0: Elin ağzına sağlık sevgili abim.
1: Çok Harput, teşekkür ederim.
2: Harput'u böyle sever diyorsun yani.
0: Ama bugün çok bir, keyifli bir ezgi.
1: Bence de çok güzel. Bugün akılda bir karikatür gönderdi bizim müzisyen sanatçı arkadaşlarımdan. Bizim Kemani Evren Turna var Kültür Bakanlığı'ndan.
0: Selam olsun ona.
1: Böyle bir yazıyor ki işte Türkiye'nin en romantik erkekleri birinci sırada Elazığ, Harput. Aa. İkinci sırada
2: Bence
1: Erzurum.
2: Burdur.
0: Bence Çorum. Şimdi bir de eve gitmesi var yani buradan. Eşimize ne diyeceğiz?
2: Şimdi şöyle, kendi orkestramız içerisinde bir oylama yapsak orada ortaya çıkar en romantik erkek. Burdur diyenler. İki.
0: Abi sen niye kaldırıyorsun? Hadi bu adam iki, bu hemen küçük bir hesap yaptı. İki Burdurlu var. Nasıl olsa ben kazanırım diye. Sen
2: ya
0: niye
2: adam Burdurlu yaptık biz onu ya.
0: Hadi bakalım öyle olsun. Burdurlular romantik erkekler. Kabul ettik.
2: Hayır. Elazığ'ı nasıl Burdur'a çevirdik ya?
0: Biz yine Harput'a gelelim efendim. Abi beraber yine bir türkü söyleyelim.
1: Söyleyelim baba.
0: Harput'ta bir güzel gördüm. Zülfünü tel tel ördüm. Suna gelin diyelim. Biliyoruzdur. Hep beraber söyleriz. Haydi bakalım.
1: Hadi son 2, 3 ve...

0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Abi hiç durmayalım. Devam edelim. Urfa'ya gidelim mi?

0: Durmayan türküleri.
1: Evet. Evet. Ama bununla, bunun başına bir aç çalalım.
2: Evet.
0: Abdullah Balak hocamız vardı. Onu da yad etmek istiyorum. Onun güzel türküsü. Feleksen, ne feleksen diyeceğiz. Hep beraber söylersek çok mutluluz.

0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Buradan Urfa'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Vallahi biraz hızlı gitmişiz.
2: Eline sağlık, gönlüne sağlık. Vallahi
1: kardeşim, sizin de elinize
2: sağlık. Hem bizi neşelendirdin, hem bu ortamı,
1: hem
2: seyircilerimizi.
1: Vallahi özlemişiz. Bir de ben uzun zamandır TRT ekranlarında. Gerçi bir Erzurum'a gitmiştim, Doğudan Seslere. Aynı zamanda üniversiteyi de Erzurum'dan okumuştum. Üniversiteyi Erzurum'da okumuştum. Evet. Böyle güzel oluyor. Ara ara davet edin, geliriz demiş.
0: Seve seve, her zaman.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi program çok güzel gitti ama biraz da hızlı gitti. Biz yavaş yavaş böyle sona yaklaşıyoruz. Evet sevgili Uğur.
2: Çok teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Hem stüdyodakiler. Bugün yine çok kalabalıktır. Kalabalıktı. Haftaya da aynı şekilde bekliyoruz. Haftaya programımız devam ediyor canlı şekilde. Bütün bizleri izleyenlere selamlar göndererek. Şimdi vazgeçilmez sağlıklı bir ürün yoğurt. Değil
1: evet.
2: mi abi? Yoğurdu dolaba koymak gerekiyor yoksa bozulur.
0: Evet.
2: O da Urfa yöresi yine. Oradan finale doğru gideceğiz gibi gözüküyor değil mi Umut?
0: Gaziantep Kilis.
2: Öyle mi? Özür dilerim. Biraz,
0: yani uzak sayılmaz
2: İbrahim
0: ama.
2: İbrahim Tatlıses okuyunca şimdi Urfa gibi kafamızda kalmış.
1: Bizim evet. Elazığ'da da varyantı var bunun ama. Bir de
0: öyle mi abi?
1: 18'lik cürcüne varyantı var da burada. Şimdi bir zaman
2: zaten birazdan
1: var.
2: Cürcüne olacak merak etme
1: olacak
2: abi.
0: Yoğurt koydum dolaba diyeceğiz. Haydi bakalım.
1: Sol.
0: Çalalım, söyleyelim.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Bülbül gibi pür oldu cihan namelerinden. Şimdi bu eserlere baktığımız zaman bu insanların duyumları geleneksel yapıya ne kadar yaslanmış, ne kadar var diye hep aklıma gelir mesela. Türk müziğini mesela tarif edenler işte böyle hani

0: şeylere ayırmış. Halk müziği, efendim sanat müziği diye. Bir koca gövdeden iki bütünü birbirinden ayırmak gibi bir derdimiz olmuş. Ne hikmetse.
1: Gaflet değil mi efendim bu? Büyük gaflet.
0: Yani şimdi mesela Zekai Dede bu Cihazker eseri bestelediği zaman
1: Ya.
0: acaba hangi boydan, hangi yerden, hangi memleketten geldi veya işte yani bu insanların haline bir bakmak lazım. Yani
1: Evet.
0: sanki bu insanlar başka bir insanmış. Efendim Anadolu'nun bir başka yerinde okuyup söyleyen insanlar başka insanlarmış gibi böyle tarif etmek
1: Ya.
0: çok aykırı geliyor bana yani. Çok
1: Evet.
0: doğru
1: Ne
0: gelmiyor.
1: güzel buyurdunuz.
0: Çünkü
1: Ya.
0: duyuş ve bilinç zaten insanların altyapılarında var.
1: Ya.
0: Yani bu insanlar analarından, babalarından, atalarından, geleneklerinden edindikleri bir sürü bilgi var. Yani bir bestekar durup dururken bestekar olamaz. Yani bir birikim olması lazım. Bir efendim dağarcığında epeyce bir yoğunlaşması lazım. Bunu türküde bulabilir, efendim bunu zurnada bulabilir. Bu birbirinden kopmaz bir parça bu aslında.
1: Ya.
0: Türk müziğinin bütününü konuşmak lazım. Bu bir bütün. Ama bunun içerisinde bir halk geleneği vardır, halk kültürü vardır, halk
1: Evet.
0: türküleri
1: Evet
0: vardır.
1: efendim.
0: Efendim, bir de şehir efendim okumuş bilinç sahibi, makamata hakim, efendim bilgiye hakim insanların ürettikleri. Bu insanlar da bunlardan ayrı değil. Bunlar da bunların bir
1: Tabii
0: parçası yani.
1: efendim. Affedersiniz. Şimdi Zekai Dede'nin eserini icra etmeye çalıştık. Az sonra da anons edeceksiniz. Aynı makamda Hisarlı Ahmet'in türküsü var. Şimdi ikisinin birbirinden ne farkı var
0: Şimdi
1: dinledikten
0: evet.
1: sonra konuşalım.
0: Şimdi
1: Ya.
0: bestekarını kim bulacak mesela?
1: Ya.
0: Hisarlı Ahmet'in okuduğu türkünün
1: Ya.
0: böylesine bir Hicazkar bir türkünün
1: Ya.
0: varoluşunun sebebini bir şehre bağlamak veya bir anonimleşmiş olup da sahibi belli olmadığını zannedelim, öyle düşünelim ama bir sahipli bir şey.
1: Olmaz olur mu?
0: Ama işte
1: Ya.
0: yani bir bilinçle oldu bunların. Hiçbir tanesi durup dururken olmadı yani.
1: Ya.
0: Yani bir sebep lazım. Efendim buna ağıt dersiniz, buna hoyrat dersiniz, buna gazel dersiniz. Hepsi bir feryadın ürünü değil mi? Yani aynı coğrafyanın insanların feryatları bir araya gelmiş. Bunları birbirlerinden ayırıp da böyle ayrı mütalaa etmenin de hiç manası yok bana göre. Çünkü
1: Tabii.
0: eğer varsa değerli olan her neyse kendi yerinde gene değerlidir. Kimsenin bir itirazı yok.
1: Ya.
0: Türkü çok değerlidir.
1: Olmaz olur mu
0: Efendim,
1: efendim?
0: türkü zaten bu geleneklerin tamamlayıcısıdır zaten bana sorarsanız.
1: Ya.
0: Yani şehir musikisinin gelişmesinin ön ayağı türkülerden geçmektedir.
1: Amenna efendim,
0: Türküler
1: öyledir.
0: olmasa, efendim hoyratlar olmasa, uzun havalar olmasa, efendim belki de gazel de olmayacaktı.
1: Ya.
0: Yani işin öncesi bu.
1: Amenna.
0: Evet.
1: Geldik mi Hisarlı
0: Evet.
1: Ahmet'e?
0: Hisarlı Ahmet'e gelmedik
1: Peki.
0: ama Hicazkâr piyano taksimi
1: Pardon
0: yapmış.
1: efendim, önce
0: Evet.
1: o var,
0: Yorgo
1: affedersiniz.
0: Bacanoz'dan dinleyelim
1: Ya,
0: efendim.
1: ya.
0: Evet.

0: Ya efendim. Ya.
1: Hadi anlat bakalım.
0: Ya. Şu piyano
1: Evet.
0: yani herhalde zevkten dört köşe olmuştur. Böyle bir letafet görmemiştir. Ya.
1: Yani bir de Hicazkar Taksim yapıyor
0: Ya
1: yani.
0: efendim.
1: Aman Allah'ım ya.
0: Müthiş, değil mi
1: Evet
0: efendim?
1: evet Allah vergisi
0: Ya.
1: çok
0: Bir
1: üstün
0: de nasıl
1: yukarı.
0: bir kompozisyon? Sanki bir beste gibi hocam.
1: Evet.
0: Ya. Ben şok içerisinde kalmıştım. Çok şaşırmıştım bunu dinledikten sonra. Bilmiyordum piyano çaldığını, Yorgun'un. Biliyorsunuz ut ve
1: Tabii
0: lavta
1: tabii biliyorum.
0: çalıyor. Dünyaya saz çalmak için gelmiş mübarek. Onun için göndermişler onu.
1: Öyle. Şimdi tabii Hisarlı Ahmet'ten
0: Geldik
1: bahsettin.
0: efendim
1: Hisarlı
0: ya.
1: Ahmet.
0: Ya.
1: Çok ilginç. Yani incelenmeye müstahak bir insan yani Hisarlı Ahmet. Yani bu insanın ne eğitimi var bilmiyorum.
0: Ya. Manevi
1: Anladım.
0: eğitim var
1: Yani
0: efendim.
1: şimdi böyle bir duyuşla okumuş olduğu o Hicazkar eserler, o Eviş türküler.
0: Ya.
1: Ya bu nasıl bir zihnin var senin? Yani bunu nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Nasıl? Bunun mutlaka öncesi var. Yani durup
0: Var mı?
1: dururken peyda olmuş şeyler değil bunlar.
0: Tabii.
1: Yani gelenek dediğimiz zaten eklenerek yürüyen bir yol bu yani. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bugünkü anlayışla baktığımız zaman Hisarlı Ahmet'ten ötesini bilmiyoruz. Kim var mesela?
0: Kimden
1: Yani
0: duydu onları?
1: mesela o böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. Yok. 1920 yıllarında Doğu ve Güneydoğu derlemelerini Amerikalılar yapmış. 1920 Amerikalılar gelmiş böyle köy köy
0: Bizde
1: dolaşmışlar. O
0: olmayan
1: bölge.
0: birçok kayıt onlarda mevcut
1: Tabii
0: şu an.
1: yani götürmüşler, almışlar. Daha biz daha dünyadan bir haberiz ya.
0: Ya.
1: Zaman zaman böyle bakıyorum arşivlerde falan çıkıyor yani
0: Çıkıyor,
1: o
0: evet.
1: döneme ait hem resimler ve canlı görüntüler de var. Bunların şimdi öncesini tahayyül etmemiz lazım diye düşünüyorum ben kendimce.
0: Eyvallah.
1: Mesela Hisarlı Ahmet var ama tamam başımızın tacı. Ama öncesi nerede?
0: Evet.
1: Daha öncesi nerede? Daha öncesi ne? Aslında bunların hepsinin böyle mutlaka şey olsaydı yani insanlarımız böyle çok bilinçli olsaydı mutlaka bir kaydı kuydu olurdu yani.
0: Evet. İnşallah olur, belli
1: Evet, bir
0: olmaz.
1: dinleyelim bakalım Hisarlı Ahmet'i.

0: Vay efendim ya.
1: İşte maya dediğimiz şey bu. Yani Anadolu'yu mayalamak, hem musiki bakımından hem efendim dil bakımından, bu insanlar olmamış olsaydı bugün bizim yürüme şansımız olmazdı. Öncesinde de buna benzer kim bilir neler vardı. Hisarlı Ahmet'ten belki çok daha fevkinde ve dikkat edersen yaşlılık dönemlerinde kaydedilmiş.
0: Tabii tabii efendim, evet.
1: Öncesindeki sesini kimse bilmiyor.
0: Tabii bilmiyor. Ya.
1: Yani ne büyük bir kayıp, biliyor musun?
0: Ya. İmkansızlık bu bile, ne imkansızlıklarla
1: tabii,
0: kaydedildi.
1: Tabii. Efendim gene bir hayret edeceğimiz bir şey var. Şarkın çok önemli insanlarından biri. Urfalı. Tenekeci Mahmut ismiyle bilinen ya. Efendim Mahmut Güzel Göz. Kendi bölgesinin külliyatını böyle sırtında taşıyan, ha, bütün hanelerini bilen, bütün o makamsal duraklarını bilen, ya, bütün o makamlara ait, bütün ince ve inceliklerine vakıf bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bir Araban gazel okuyacak.
0: Ya.
1: Belki bu sözlerle ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunu Mukim Tahir plakları okumuş.
0: Evet.
1: Hüsnün senin ey dilber,
0: evet,
1: nadide
0: evet,
1: kamer.
0: Evet, evet.
1: Şimdi Fuzuli Hazretleri'nin sözüyle icra edecek.
0: Ya.
1: Bir dinleyelim de sonra yine konuşuruz.
0: Peki efendim.
1: Evet. Ortam sesi.
0: Muhakkak,
1: yani bir stüdyo
0: evet,
1: sesi değil bu.
0: Tabii tabii.
1: Ama ustalığını bir dikkatle dinleyin.

bahane yok bak diğer okuma biçimlerinde.

0: Evet. Bu da işte Urfa'nın yetiştirmiş olduğu ama saklı bilgelerinden. Yani müzik hayatına yön vermiş yaşadığı dönem içerisinde. Oradaki kendi öz geleneklerini hiç böyle bozmadan, örselemeden, kendi ustalarından, kendi önceki okuyanlarından bir hakkını öğrenerek, hiç
1: Naklediyor.
0: bozmadan, evet,
1: Ya, ya.
0: örselemeden bugünlere kadar getirmiş ve taşımış. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi her coğrafyanın kendine göre bir okuma tarz ve biçimi var. Yani Harput'ta başka, Diyarbakır'da başka, Urfa'da başka, Kerkük'te başka. Ama temel yapı bu. Yani bizim musiki geleneğimizde olan bu makamsal gidiş, bu makamsal anlayış her neyse, bu insanlar da tezahür etmiş yani. Ne yaparsanız yapın. Konya öyle, Erzurum öyle. Yani coğrafyaya baktım, nereye giderseniz gidin böyle.
1: Ya.
0: Ve bu insanların içerisinde de burayı inşa eden, yani şimdi mesela biz Türk müziğini ileri noktalara taşıyan insanların hepsinin nesli devamıdır bunlar. Yani bunlar olmasaydı bunlar da olmayacaktı.
1: Tabii, tabii efendim.
0: Yani bunların bakiyesi.

0: İşte biz bu
1: İşi
0: klasik
1: bu hale getirdi.
0: eserleri nasıl biliyoruz şimdi?
1: Tabii.
0: Zekai de okuduğu öğrencilerine meşk ettiği
1: Tabii.
0: için o şekilde geldi. Aynı şekilde burada da
1: Tabii
0: işte
1: tabii. Ama işte
0: mübarekler.
1: bunlar hepsi birbirlerini adam akıllı beslemiş, onu söylemeye
0: Ha,
1: çalışıyor.
0: ya.
1: Birbirlerinden ayrı düşünülmemiş.
0: Tabii.
1: Yani hepsi bir kabul edilmiş. Yani Türk müziği olarak böyle takdim edilmiş insanlara bunu başka türlü nasıl tarif ederiz ki ya?
0: Ya.
1: Şimdi şu bu Araban Gazeli okumak, yani şu haliyle okumak bugün ben hiç
0: Ya.
1: kimseden duymadım. Sadece işte Tenekeci Mahmut, ama benzer Mukim Tahir tavrıyla ve tarzıyla okuyanlar var. O da plağı yetiştiremediği için o
0: Evet.
1: meyan kısmını
0: Okumuyor. Evet.
1: yetiştirememişler. Yani koymamış, okuyamadığından değil. O da bir enteresan bir adam yani. Mukim Tahir de öyle. Bir de biz yetişemedik tabii. Ahmet Uzungöl diye bir kişi var orada.
0: Evet.
1: Hafız aynı zamanda. Onun kardeşi var, Halil Hafız. Aynı şekilde bunların hepsi bir külliyatı almışlar kucaklarına.
0: Ya.
1: Yani bu adamların yaşı kaç biliyor musun? 1000 yaşında bu adamlar.
0: Ya.
1: Yani öyle üç, kendi yaşıyla asla böyle mütenasip değiller. Bu adamlar bir tarihi böyle almışlar sırtlarına, almışlar bugüne kadar taşımış ve getirmişler. Bu tavır, bu tarz, yani bir ekolü temsil etmek, onu bugünlere taşımak ne kadar zor bir şey.
0: E nasıl bu ikilik nereden çıktı o zaman hocam, değil
1: Vallahi
0: mi? Kim
1: bilmiyorum
0: çıkardı
1: yani,
0: bunu?
1: hiç gereği yok.
0: Malumunuz öyle
1: Evet.
0: bir hikaye var. Hocası öğrencisine diyor ki evladım şu mumu bir söndür. Efendim hangisini diyor filan. Oğlum bir tane mum var orada onu söndür. Yok iki tane var. İki görüyor o. Şaşıymış gözleri iki görüyor. Söndür de gör oğlum diyor. Üfleyince ikisi birden sönünce birmiş filan. Bu iki nereden çıktı şimdi yani?
1: Maalesef, evet. Şimdi yine böyle Hicazkar çok güzel bir
0: Al bir
1: türkü.
0: aşık daha sana.
1: Evet,
0: Çorlulu
1: evet,
0: aşık.
1: Çorlulu Aşık'ın
0: Ya.
1: eserini okuyalım. Aldı beni iki kaşın arası.
0: Hiçbir bilgi yok mesela bu
1: Yok
0: mübareğin
1: tabii.
0: hakkında. Yok.
1: Tabii.
0: Birkaç
1: Bak
0: Hicazkar
1: aşık.
0: şarkısı gelmiş, de
1: Tabii.
0: türküsü gelmiş
1: Tabii.
0: günümüze. Aşık olduğunu biliyoruz bu kadar.
1: Tabii.

0: Vay efendim vay.
1: Allah Allah. Çorlulu aşık.
0: Ya kimdir bu şimdi? Nereden çıktı mı mübarek geldi şimdi buraya?
1: Nerede bulunur
0: Ya.
1: Çorlulu? Bu
0: Ya.
1: kadarla bitmiş iş.
0: Bitmiş
1: Ama
0: evet.
1: baksana nasıl bir miras bırakmış ya.
0: Ya efendim.
1: Evet. Anadolu derlemeleri diye bir yola çıktık biz.
0: Evet.
1: TRT kurumunun bizi böyle tevdi ettiği, gönderdiği bölge bölge bölge bir dolu arkadaşlarımız gittiler. Birçok yerlerde yani türküler bulundu ama gerçek sahipleri, gerçek ekoller, gerçek bilinç sahibi insanlara yetişmek çok zor. Bulamadık. Yani sadece ne oluyor biliyor musun? Böyle işte yalan yanlış veya
0: Evet.
1: en doğrusunu en doğrudan en yanlışa doğru gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok.
0: Anlıyorum.
1: Onun için çok şey için geç kalmış oluyoruz yani. Yıllar 1900 işte 40'lı yıllarda Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen, Sadi Yaver Atamanlar falan daha önce işte birçok
0: Evet.
1: kişiler Anadolu derlemeleri yapmışlar. Bir sürü türkü. Bizim
0: Nida hocaları.
1: dönemimiz evet Nida Tüfekçi, Mehmet Özbek falan bunların hepsinin çok büyük çabaları var. Anadolu geleneklerindeki işte o türküleri efendime söyleyeyim derleyip hayata kazandırmak bakımından. Ama çok şeye geç kalıyoruz ya. Ben ona üzüldüm. Şimdi gidiyoruz. Mesela adam Almanya'da.
0: Evet.
1: Yani okuyacak kişi. Türkiye'de değil. Yazın geliyormuş. Biz de mesela senenin bir vaktinde güz döneminde gidiyoruz. Gitmiş. Yok.
0: Bir de ne
1: Şimdi
0: kadarı kaldı
1: tabii.
0: aklında, değil
1: Şimdi
0: mi?
1: eskiden Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen Hoca Anadolu ozanlarına ve Anadolu bu aşıklarına ve okuyucularına kapıyı sonuna kadar aralamış. Kendi evleri gibi Ankara Radyosu'na gelirlermiş, bant yaparlarmış, söylerlermiş, tanışırlarmış, biliş olurlarmış. Aşık Veysel bunlardan biri, Aşık Ali
0: Ya.
1: İzzet bunlardan biri. Efendim akla gelebilecek ne kadar mahal ve yerel kim varsa hocayla muhatap alıyorlar. Keyifli keyifli geliyorlar, onları konuk ediyor, onlara itibar ediliyor.

0: Muharrem Ertaş gibi bir insan mesela radyoyla
1: Ya.
0: akraba olmuş.
1: Ya.
0: Yani gelip orada Afşar Bozdaklar okuyor. Efendim mesela.
1: Öyle olmalı.
0: Şimdi biz çok ara vermişiz yani. Ama son dönemde Allah razı olsun yine TRT bizi gönderdi. 10 binin üzerinde eser toplandı.
1: Ya maşallah.
0: 10 binin üzerinde. Şimdi bu
1: Ha.
0: Çorlulu Aşık ve buna benzer kayıp yitik belki bir sayfanın arasında kalmıştır. Bilemiyoruz ki insanların daha kim bilir neleri var. Ben hiç unutmuyorum. Mesela bu Yeniçeri tasfiyesinden sonraki yakılan ve imha edilen eser sayısının haddi hududu yok. Böyle bir birikmişlik bizde vardı, şimdi yok. Birçok o Bektaşi dedelerin birçoğu koltuğunun altında almış, saklamış, kaçmışlar, gitmiş
1: Ha, o
0: saklanmışlar bir
1: kadarını
0: yerlere tabii.
1: kaçırabilmiş.
0: Yani evet, o kadarı gidebilmiş. Ama bunlar bizim değerlerimiz, bunlar bizim kaynaklarımız. Yani bunlar hepsi birbirini inşa eden, birbirine akan, birbirini destekleyen yollar. Yani bizim
1: Kimliğimiz hocam, nüfus cüzdanımız
0: kültürel
1: yani.
0: mahiyette bizim bunların tamamına sahip çıkmamız lazım. Yani bunların hepsinin kayıtlarının alınması lazım, öncesinin, sonrasının. Bugün bile doğru ağızlardan bu eserlerin icraları lazım. Yani hiç örneği yoksa bile en doğru ağız kimse gidip ondan diyeceksin, kardeşim şunu bir okur musun falan diyeceksin. Kayda alacaksın. İnşallah yani temenni ediyoruz yani bu noksanlarımız olmasın, bitsin yani bizim
1: İnşallah.
0: bu kültürel hayatımız.
1: Hizmetiniz daim olsun inşallah.
0: İnşallah
1: Önünüz
0: hep
1: açık olsun.
0: cümlemizin. Yani benim yaptığım bir şey yok.
1: Eyvallah, hep
0: Yani
1: beraber.
0: bu sadece benim serzenişim, kültürel mahiyette, kültürel varlığımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından benim derdi davam. Başka bir sebebim yok yani. Boracığım, asırlık ezgilerimizle programımızın sonuna geldik, veda ediyoruz. Bir dahaki asırlık ezgiler programında gene buluşalım diyoruz. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Yani belki sürçülisan da ediyoruz, bilemiyorum ama bizi
1: Eyvallah.
0: affetsinler.
1: Amin. Affetsinler tabii.
0: Evet, affetsinler bizi. İstanbul'a ısmarladım bir altın sini, Konya
1: Ya
0: türküsü.
1: müthiş.
0: Değerli
1: Müthiş.
0: kardeşlerim, Konya tavrını da bilirsiniz sizler. Böyle çok güzel. Hadi bakalım.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Çiçeği burnumda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu o yüzden. Benim için inanılmaz bir anıydı o.

0: aramasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla.
0: Turkcell'lerin yanında...

Doğudan Sesler programımıza ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız hoş geldiniz. Sefa geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Bu hafta Türk sanat müziğinin iki güçlü, iki değerli sesi, iki kıymetli kardeşim efendim bize konuk olacak. Doğudan Sesler'de o güzel şarkılara, o güzel sesleriyle hayat verecekler efendim. Hemen ilk konuğumuzu ben davet etmek istiyorum. TRT İstanbul Radyosu'nun o güzel usta icracısı, güzel sesli kardeşim benim. Çiğdem Yarkın, alkışlarınız efendim.

0: Alkışlarınız Çiğdem Yarkıç efendim.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Çiğdem hoş geldin.
1: Hoş
0: Kaç
1: bulduk.
0: Sene sonra Erzurum?
1: 35 sene sonra.
0: 35 sene evvel.
1: Evet.
0: Ve sonrası
1: 5 yaşındayken geldim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş
0: sefa
1: bulduk.
0: Geldin.
1: Ben 35 sene önce niye geldiğimi söyleyeyim mi? Orada mı söyleyeyim?
0: Orada sohbet
1: tamam,
0: ederiz.
1: Tamam peki oldu
0: sesine,
1: o zaman.
0: Sesine soluna
1: teşekkür
0: sağlık olsun.
1: Ederim.
0: Çok teşekkür
1: sağ
0: ediyoruz.
1: Olun.
0: Alkışlarla efendim.
1: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Sağ olun.
0: Efendim ikinci konuğumuz TRT Ankara Radyosu'nun güçlü ve muhteşem bir sesi. Çok güzel bir ses genç kardeşimiz. Alkışlarınız Suat Erdil için efendim.

0: Alkışlarla Suat Erdiniş efendim. Baba gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ömrüne bereket, teşekkür ederim. Nefesine abi, kuvvet olsun. Hoş gelmişsin. Sefa gelmişsin.
1: Hoş bulduk, hoş gördük. Erzurum'u çok sevdik.
0: İlk geliş değil mi?
1: İlk defa geliyorum.
0: Hoş gelmişsin.
1: Gerçekten de Daşlar Diyarı ve bu sıcak ortam bizi çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum.
0: Var olsun.
1: Çok sağ olun.
0: Hadi geçelim. Suat sesine nefesine sağlık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Okuduğun eser Zeki Ayar'ın değil mi?
1: Zeki Tunca. Evet.
0: Ben yıllar evvel televizyonda izlemiştim. Cemal Safi yazmış sözlerini. Bir yerde karşılaşmışlar. Aklındaki o şiire dair, esere dair gönlünden yüreğinden geçenleriz. Cemal Safi'ye anlatmış. Demiş ki abi böyle bir şiir istiyorum ben. Kısa bir süre sonra da rahmetli Cemal Safi yazmış, göndermiş kendisine. Böyle de güzel bir eser çıkmış.
2: Bugün bizim de gençliğimizde 90'lı yıllarda Ayşegül Duruk'un sesiyle birinci kalmıştı bu şarkı. Çok iyi hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Bizde bu tür buluşmalar çoktur Türk müziğinde. İşte Cemal Safi, Zekai Tunca, Selahattin Pınar, Mustafa Nafiz Irmak birleşiminden müthiş şarkılar çıkar. Bu da onlardan bir tanesi.
0: Evet. Çiğdem. Bir kere bakanlar onu turdu derdi günahı. Günahı. Avni Anıl değil mi?
2: Avni Anıl evet.
0: Onun da dehşet besteleri var.
2: Çok.
0: Birbirinden güzel.
2: O da mesela efsane. Ümit Yaşar Oğuzcan'la çok böyle girift bir bestekar ve güftekar olmuşlar. İkisi de nurlarda yatsın.
0: Onun eseri şey neydi, bir Nihavend şarkısı vardı. Aşk nedir, nasıldır bilen.
2: Evet, var mı?
0: Değil mi? Bayılırım o şarkıya.
2: Çok güzel. Yani. Keşke söyleseydin. Neyse bir dahaki programa gelmeye sözün olsun.
0: eyvallah. Evet. Efendim alkışlarınız Şidem Yarkın için bir Avni Anıl eseri.
2: Teşekkürler.

0: Teşekkürler, sağ olun. Ağzına teşekkürler sağ ol arkadaşlar. Kardeşim. Sağ ol canım benim.
1: Oy, derin bir iç çektim.
0: Teşekkür ederim.
1: Nasıl güzel bir beste. Çok. Nasıl güzel okudun.
0: Çok teşekkürler.
1: Sesine, nefesine sağlık olsun. Şey gibi böyle. Hani eserin bir müzikal zarafetinin dışında böyle o eski siyah beyaz zamanlarını İstanbul'a anlatan filmleri gibi böyle, ne bileyim, onlar canlanıyor sanki.
0: Öyle bir şarkı yani. Ama gerçekten
1: nasıl
0: çok
1: güzel, nasıl muhteşem.
0: Mekanları cennet olsun.
1: Erzurum'a niye gelmiştin? Çok affına sığınıyorum. Çok özür dilerim.
0: Şöyle.
1: Şunu onu bir anlat hele.
0: Sene 91. Ben 5 yaşında değildim tabii ki, 18 yaşındayken. Trabzon'da TRT'nin açmış olduğu ses yarışmasında birinci olmuştum.
1: Tabii o zamanlar amatör ses
0: ve
1: yarışmaları
0: evet,
1: vardı.
0: Ve bizlere bant yapma hakkı vermişlerdi. Ve ben TRT radyo mikrofonuna ilk kez Erzurum'da başına geçtim mikrofonu.
1: 91'de.
0: Evet, 91'de. O yüzden Erzurum yani... Uçaktan inince böyle burnumun direği sızladı. Küçücük Çiğdem Yarkın. Kromeroğlu'ydu o zaman. Evet.
1: Ay, şimdi kocaman Çiğdem Yarkın. Ses olarak, sanat olarak ne mutlu.
0: Teşekkürler.
1: Ömrüne bereket olsun. Suat, rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde.
2: Evet abi.
1: Bir başka güzel eser var.
2: Gülşeki Bayhan Özışık bestesi. Çok güzel bir muhayyer Kürdi şarkıdır. Hepimizin de bildiği, eşlik edeceğine emin olduğumuz şarkılardan bir tanesidir. Eserden önce şöyle çok güzel bir klarnet taksimi duymak istemez miyiz ya? Şöyle
1: keyif olur.
2: Kıymetli Ali Çelik Sudan bir klarnet taksimi.
1: Kardeşimiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Efendim eskiler. Eskiler. Babamdan da duymuştum ben. Böylesi icralar, böyle güzel eserler, böylesi güzel icralar için şey derlermiş. Yahu biraz daha devam etse ince hastalığa yakalanacağız. Yani ikiniz de birbirinizden güzel okuyorsunuz.
2: Teşekkürler.
1: Abi, çok teşekkür ederim. Ya ömrünüze bereket olsun. Gönlünüz var olsun. Sesiniz, ağzınız daim olsun. Güzel kardeşlerim benim. Var olun. İyi ki gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim.
2: Her zaman geliriz.
1: Her zaman
3: evet,
1: başımız
3: istiyoruz.
1: Her zaman başımız üstünedir, yerinizde. Şey soracağım, çok özür dilerim. Suat mektepli mi, alaylı bir sanatçı?
3: Konservatuvar, İstanbul Teknik Üniversitesi.
1: Aynı okuldan.
3: Evet.
1: Hangi yıl?
3: 2008.
1: Çiğdem sen?
2: Ben 98. Demeyiz
1: sen aslında mı? Çok daha şanslı bir devremiş seninki.
2: Evet.
1: Yani ustalar orada, ne bileyim o hani... Evet. Şimdi ütopik olarak diye değerlendirebileceğimiz
2: yani
1: büyük
2: var?
1: İsimler.
2: Yani kimler var? Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezgin, Nida Tüfekçi, Merivan Tüfekçi. Işte. Evet.
1: Vay be. Ruhları şad olsun.
2: Amin.
1: Yaşayanlara da ömürleri sağlıklı, keyifli olsun. Her kimler kalmışsa ne diyelim. Sizleri biraz dinlendirelim. Şimdi ben bir şey okumaya çalışayım. Efendim bir Urfa türküsü okuyacağız. Hayatları değir mi? Eşref Kız'ın türküsü. Ama onun öncesinde çok küçük bir Nevruz Gazel var. Sevgili Koran da yardım ederse, o çalarsa ben de okumaya çalışırım. Devamında da yola revan oluruz.

0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Koran Baba çok teşekkürler. Doğudan Sesler programımız tüm coşkusuyla devam ediyor ve sevgili Suat'tayız.
1: Evet.
0: Ne dinliyoruz Cancan?
1: Bir Şekip, Avni Anıl bestesi.
0: Yine Avni Hoca'dan.
1: Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan da diyor. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
0: Alkışlarınız Suat Erbil için efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Ağzına sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Ne denir bilmiyorum ki. Vallahi abi, sesine soluna sağlık güzel
1: maşallah
2: kardeşim ya.
1: Maşallah.
2: Uzun yıllar şarkı sevenler de, türkü sevenler de, bu toprakların musikisini seven insanlar inşallah,
0: İnşallah.
2: Uzun yıllar seni dinleyebilme şansına nail olsunlar inşallah derim.
0: İnşallah hepimizin.
1: İnşallah.
2: Vallahi evet. Çok güzel okuyorsunuz. Bir Hatay türküsü var efendim. Çok da enteresan müzikal olarak, çok da böyle çok da bilindik aşina olduğumuz türden olmayan motifler içeren
1: evet,
2: bir türkü.
1: Evet,
2: Gül
1: aynen.
2: Kuruttum diye.
1: Gül Kuruttum evet.
2: Onu senden dinleyelim mi?
1: Olur tabii ki.
2: Alkışlarınız Çiğdem Yarkın için efendim.
1: Teşekkürler, sağ olun.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Çiğdem, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hani bir klasik müzik okuyan biri için, Türk sanat müziği okuyan biri için daha böyle naif, daha yumuşak, böyle başka bir keyifle seslendirdiniz ama.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Efendim, Oki Erzurum'dayız. Oki Aşk Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndayız, Erzurum'dayız. Bir Erzurum türküsü dinlemek gerek diye düşünüyoruz. Yok, ben okumayacağım. Sevgili Suat okuyacak. Erzurum'un o güzel klasik eserlerinden, o keyifle her daim dinlediğiniz ve eşlik de ettiğinizi bildiğimiz güzel bir türküyü Suat kardeşimiz seslendirecek. Sizler de katkıda bulunursanız, evvela alkışlarsanız, orkestramız da çalarsa yola revan oluruz. Hadi bakalım.

0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz babam. Bir Erzurumlu ağzına olarak teşekkür ediyorum.
2: Ne güzel türküleri var abi. Bu en çok, güzellerinden bir tanesidir ama çok, neler var. Neler
1: çok
2: var
1: çok keyifli. Ve dedim ya dillere pelesenk olmuş. Keyifli, güzel evet. Bir türküdür. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Var olasın.
1: Okey hareketlendik. Bir evet. Kadir Şençalar eseri de. Tabii aynı böyle ki. Güzel böyle coşkuyla dinleyelim mi?
3: Tabii ki. Seve seve.
1: Meşesiz dağlarda
3: meleğen kuzu.
1: Alkışlarınız evet. Çiğdem Yarkın için efendim.
3: Teşekkürler.

0: Çok teşekkürler. Sinem, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ayaklarınıza sağlık. Ömrünüze bereket olsun. Teşekkürler. Çok teşekkürler ediyoruz. Bugün böyle gönlümüzü, böyle yüreğimizi, nasıl söyleyeyim, böyle ferahlattınız. Ruhumuz doydu. Çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Teşekkür
0: İyi
2: ederiz.
0: Ki gelmişsiniz. Sağ
1: ol.
0: Var olun.
1: Davetin için biz teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol.
0: Bir Doğudan Sesler programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımıza değin efendim. Sevgiyle kalın. Türküler yareniniz, türküler yarınınız olsun diyoruz. Ve sizi yine bir memleket türküsüyle, bir Erzurum türküsüyle uğurluyoruz. Suda balık yan gider, açmayaran kan gider. Bunu saymıyoruz, bir daha da bekliyoruz bu arada.
2: Geliriz.

0: Müzik yolcuları yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: 15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim.

0: Efendim çok çok teşekkürler ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yine bir Aslı olan şarkılarda orkestram ve ben sizlerle birlikteyiz. Hicaz bir eserle açtık. Ey çerhi sitemgâr. Allah'ım günümüz Türkçesinde ey zalim felek. Ağlayan gönlüme dokunma. Ayrılık acısından ettiğim feryada dokunma diyor. Gerçekten çok özel bir eserdi. Çok teşekkürler ediyorum ama çok heyecanlandım biliyor musunuz? Bu eseri ilk okuduğumda 18 yaşındaydım. Bakın ilk öğrendiğim eserlerden bir tanesiydi. Ve bugün okumak nasip oldu ikinci kez. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ama çok heyecan verdi bana. Sevgili şefimle Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde bunu birlikte geçmiştik. Hatırlar mısınız şefim?
1: Bu şarkılara heyecan duymazsak zaten değil bir mi? Problem vardır.
0: Değil mi? Çok haklısınız. Peki. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Kendisi Bingöllü. Böyle karayağız bir delikanlı düşünün. Aynı zamanda çok güzel, mutlu bir yuvası var. Üç çocuğu var. Hatta üç kız babası. Muazzam bir şarkılar söylüyor. Acayip bir sesi var. Ama bir de üstüne arabesk ve fantezi müziğin, halk müziğinin en yakışıklısı benim kardeşim. Yüksek alkışlarınızla efendim. Erkam Aydın.

0: yara.
1: Ya çok güzel iyi ablam. Yaptın lan, ne güzel. Tabii sahne sanatçısı olunca hemen böyle sözler değişiyor, olay değişiyor.
0: Muhakkak ki bulunduğumuz platform stüdyo Türkiye'nin en köklü ailesi. Burada kelimelerime çok daha dikkat ediyorum. Bravo. Ama tabii sahnede,
1: her zaman öylesin.
0: Sahnede okuduğumuz şarkılarda bazen böyle değişiklikler yapıyoruz.
1: Gerekiyor, bak güzel oldu işte. Nasılsın, nerelerdesin, ne yapıyorsun, anlat bakalım biraz.
0: Güzel ablacığım, çok iyiyim. Demin de bahsettiğin gibi 3 tane kızımla.
1: Maşallah, yaşları beraber. Kaç oldu Erkan?
0: Beni şu an izliyorlar. Aliye Mina, Ecelina, Karaca Sina. Hepsinin iki ismi
1: var. Ne güzel, biliyor musun benim de senin iki ismin var mı?
0: Bizim Abdullah Erkam Aydar.
1: Erkam, değişik evet. Bak. Kim koymuş ismini?
0: Babam, o da şu an izliyor ellerini. İki elinden öpüyorum annemle.
1: Biz de, ben de öperim anneciğin de babacığın.
0: Peygamber Efendimizin, yani ilk Müslüman olan kişinin ismi Darul Erkam. Hani Peygamber güzel. Efendimiz işte Hira Mağarası'ndan ayetleri Erkam'ın evine getirip oradan İslamiyet yayılıyor.
1: Ne kadar güzel bir isim. Ailen de tabii ki İslamiyet'i çok derinden hisseden bir aile, ben biliyorum.
0: Babam evet.
1: O sebeple de gayet güzel bir isim seçmiş. Sen de evlatlarına nefis isimler seçmişsin. Allah ömürlerini uzun etsin.
0: Amin, amin.
1: Yuvanda
0: ablacığım.
1: Huzur diliyorum sana,
0: amin,
1: canım benim.
0: Amin ablacığım, amin inşallah.
1: Terledim biraz, sana dur bir peçete vereyim. Seni bir dinlendireyim. Bu arada ben bir şarkı söyleyeyim.

0: Peki, ben de
1: Tamam
0: dinliyorum.
1: mı?
0: Ne
1: Sen
0: olur.
1: böyle bir tempolu girdin.
0: Evet.
1: Bakalım sırada çok güzel bir eser var. Sözleri Celal Erten'e ait, bestesi Kadri Şençalar'ın. Ah Edip inlerim gurbet elinden. Buyurun.

0: Ağzına sağlık ablacığım.
1: Ay, değil mi? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan
0: yar olmadıkça.
1: Gerçekten öyle. Çok güzel bir eser. Beni böyle alıyor, bir yerlere götürüyor. Gerçekten neyleyim yani? Ana yok, baba yok. Kolay değil yani, anladın mı? Beni çok hüzünlendiriyor. Böyle şu sıra o kadar çok değerlerimizi kaybettik ki. Bunlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz hafta Yeşilçam şarkıları yapmıştık. Evet. Sevgili arkadaşım Eda Karaytu ile birlikte. Ve Türkan Şoray'la Kadir İnan'ın birlikte oynadıkları filmlerin müziklerini seslendirmiştik. Evet. Bazıları da onlardandı. Ay Selvi Boylum Al Yazmalımı şöyle bir hatırlayalım. Ve çok büyük oyuncu, çok büyük bir karakter gerçekten. Türk sinemasına adını altın harflerle
0: kesinlikle
1: yazmış.
0: Kesinlikle 7'den 70'e herkesin hayranı
1: oldu. Ve 7'den 70'e gerçekten herkesin hayranı oldu.
0: Bir de abla şöyle hayatı boyunca onurlu yaşayıp onurlu ölmek her babayiğidin de harcı değil. Kadir İnanır onurlu yaşadı,
1: gerçekten
0: dik yaşadı, dik öldü, onurlu öldü. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Hadi bu biraz daha devam edin.

0: ben de kıyamam. Gözler dolu dolu oldu.
1: Olmaz mı? Sanatçılar alkışla yaşar ve alkışla uğurlanır diye düşünüyorum. Yüzlerce binlerce seveni akın ediyor şu anda kabri başına. Biz de ruhu şad olsun. Tüm kaybettiklerimizin ruhu şad olsun. Onlar gibi oyuncular gerçekten yetişmez. 1949'da doğmuş ve 2026'da veda etti. Ama güzel şeyler bıraktı, izler
0: çok,
1: bıraktı.
0: Çok çok izlemediğim filmi yok.
1: Değil mi? Ve bir şey söyleyeceğim sana. Sana şimdi baktığımda oyunculuk da yapıyor sevgili arkadaşım, kardeşim, evet. Erkam Aydar. Şöyle bir baktığınızda böyle yok mu o Kara Yağız, bir hani Kadir İnanır'ın o gençlik halleri? Ben mi yanılıyorum? Hani benim kardeşim diye
0: beni
1: bana mı öyle geliyor?
0: Sen yok de vallahi. Çok teşekkür
1: maşallah
0: ediyorum. Yani bunu bir iltifat
1: oldum
0: olarak kabul ediyorum
1: Rabbime.
0: Ama keşke yani gençliğini oynama şansı yakalayabilsem. Ay,
1: sen olabilirsin.
0: Vallahi.
1: Biraz oyunculuktan bahsedeceğiz ama senin aklına bir eser geldi. Onu okuyacaksın
0: şimdi. Bu konunun
1: şimdi
0: üzerine bir tane çok okuyayım ablacığım. Şu,
1: bakayım sırada ne
0: diyor
1: var?
0: Diyor ki bence şunu okuyalım ablacığım.
1: Yıllar utansın.
0: Yaşanmadan
1: diye
0: geçen
1: yıllar
0: utansın.
1: Erkam Aydar.
0: Kabulünü umut ediyorum efendim.
1: Tabii.

0: Harika. Bayıldım, bayıldım. Nasıl? Harika değil mi? Şefim.
1: Ablacığım.
0: İlk defa değil mi böyle Erkan'la siz de?
2: Evet, ilk defa karşılaştık.
0: Birlikte şarkı söylüyorsunuz.
2: Muhteşem.
1: Teşekkür ediyorum şefim.
0: Şimdi
1: sağ olun.
0: Gerçekten çok güzel bir eser. Bunu albümde okudun mu sen, Yıllar Utansın?
1: Nasip olmadı.
0: Bence kesinlikle bunun bir artık albüm yapamıyoruz ya. Hani tekli bir şey çıkabilir. Çok
1: evet,
0: da güzel olabilir.
1: Ben bu şarkıya Gülhane Parkı'nda aşık olmuştum. Küçücüktüm. Evet. Beyaz takım elbiseli.
0: Şöyle dön görsünler.
1: Beyaz takım elbiseli bir duayen çıktı ve binlerce insan Müslüm baba Müslüm. Şarkıyı da okuyamadı rahmetli insanların sevgisinden. Bendeki yeri çok ayrıdır. Her sahnemde mutlaka yer veriyorum.
0: Bravo.
1: Değer verip çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum ablacığım.
0: Ne demek ablacığım.
1: Sizin huzurunuzda böyle bir platformda şarkı okumak şereftir benim için.
0: Gerçekten şu anda seni ilk defa belki bizim platformumuzda TRT Müzik ekranlarında gören izleyicilerimiz ya neden daha önce yoktu diyorlar.
1: Efendim ben Erkam Aydar. Efendim
0: evet,
1: ben Erkam Aydar.
0: Kendini.
1: Lütfen internete, Instagram'ınıza yazabilirsiniz. beni evet. Tanıyabilirsiniz. Evet. Bingöllüyüm. 3 tane çok teşekkür
0: Erkancığım,
1: ediyorum.
0: Gerçekten güzel bir sesin var. Peki biz seni daha fazla neden göremiyoruz? Bu kadar güzel sese, fiziğe, sanata olan bu tutkuna, efendiliğine rağmen neden daha fazla tanımıyoruz seni?
1: Ablacığım,
0: birilerine küs müsün? Böyle sıkıntılar mı yaşadın? Engellendiğini düşündün
1: ya
0: mü?
1: Ya şöyle abla, bir kere bu piyasa... yani müsaadenle birkaç kelime söyleyeyim
0: lütfen,
1: madem böyle güzel bir soru geldi.
0: Evet.
1: Bu piyasa belli bir tekel içerisinde dönüyor. Tabii bu tekelin içerisinden sıyrılan arkadaşlarım var. Bunlar da ürettikleri eserlerle sıyrılabildiler. Henüz bana nasip olmadı. Ben burada kendime bir öz eleştiri yapmış olayım. Daha fazla üretmem lazım.
0: Bravo.
1: Daha fazla üretmem lazım. Birilerinin inadına daha çok çalışmam lazım. Ama ekran artık televizyon harici sosyal medya çok fazla hayatımızda olduğu için biz devamlı sahnedeyiz işte Türkiye'de ve yurt dışında şarkılar söylüyorum.
0: Evet sahnede gerçekten oldukça yoğun çalışmalarım var biliyoruz. Ama işte biraz daha böyle.
1: Ara verip
0: senin,
1: diziye tekrardan dönmeyi düşünüyorum ablacığım.
0: Valla bence hiçbirisine ara verme. Sen böyle hem dizi hem şarkı söylemeye devam et. Hatta bugün bol bol şarkı söyleyelim. Senin sesini daha çok dinleyelim istiyorum
1: Şeref
0: ben.
1: Şeref duyarım güzel
0: şimdi,
1: ablacığım.
0: Şimdi şefim bir tane ben okuyayım peki. Sizden dinleyelim dediler. Hadi o zaman.
1: Zevk.
0: Buyurun efendim. Buyurun.

0: Bence hemen devam et Perşembe gününde çeşme başında diye. Vallahi devam edin. Allah Allah. Ben okumayacağım. Oku bir tane. Hemen Perşembe gününde çeşme başındaya bağlayalım. Hadi.
1: Son hareketi yapayım mı peşine?
0: Yapacağız. Hadi. Müsaade edersen. Perşembe gününde çeşme başında. Buyurun.

0: güzel oldu. Spontane. Çok güzel oldu. Bayıldım. Ben de bak bugün sarışın oldum. Vallahi bugün saçıma peruk taktık.
1: Zarafet akıyor ablacığım.
0: Vallahi bu peruk biliyor musun? Benim biliyorsun saçlarım siyah. Anlamam koyu kestane. Doğal olmuş değil mi? Sevgili Savaş Avşar yaptı. Saçlarımı sağ olsun. Modacım da sevgili Burcu Aslan. Vallahi bu kıyafetimi hazırladı. El emeği, göz nuru. Çok büyük bir tasarım bence. Ellerine kollarına sağlık olsun. Makyüzüme de Seher Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tarkan. Canım şefim. Kocaman alkışlar lütfen. İzleyicilerimiz de var.
1: Şefim çok teşekkür ediyoruz. Harika valla.
0: Ve güzel orkestrasına çok çok teşekkürler ediyoruz. Ya Yıldız Tilbe'den okuyalım mı? Bir emi diyelim mi? Hadi bakalım.
1: Ablacığım
0: birlikte.
1: Ben de keyifle
0: birlikte
1: dinleyeyim.
0: Valla birlikte. Buyurun efendim. Yıldız Tilbe'yi de davet edelim. Gelsin, seviyoruz onu.

0: Vallahi bravo.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Orkestramı çok seviyorum. Vokalistlerimi çok seviyorum. O kadar güzel sesleri var ki ve böyle özel güzel şarkılarda ben onların da sesini izleyicilerimizin yakından duymasını istiyorum. Erkam'cığım, böyle senin gibi çok özel sesleri ağırlamaya çalışıyorum. Gerçekten herkes şu kısacık dünyada, eğer ki buradaki herkes sanat yaparak mutlu olmak istiyor ve ben de bu platformda hep birlikte mutlu olmak adına şarkılarımızı paylaşmak istiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir ve ben alkışlamak istiyorum orkestramı, seni,
0: ediyoruz.
1: Değerli vokalist arkadaşlarımı, sevgili Burhan'ı ve değerli kardeşimizi.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba kıymetli TRT Müzik izleyicileri. Allah kimseyi yalnızlar rıhtımında yapayalnız bırakmasın diyerek Aşk Ötesi programını açıyoruz.
1: Hepiniz hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Bugün de birbirinden güzel şarkılarla çok güzel bir repertuar. Ayrıyeten de çok güzel sürprizlerimiz olacak sizler için.
2: Evet, çok kıymetli bir konuğumuz olacak bugün.
0: Tuğçe Kandemir.
2: Evet.
0: Biraz sonra bizlerle beraber olacak tabii ki. Öncesinde bir şarkı daha söyleyelim. Bu arada bu şarkının Yalnızlar Rıhtımı'nın da sözü ve müziği Kemal İneci imzası taşıyor. Ben bunu Erkin Koray eseri zannediyordum bu arada.
1: Ben de öyle zannediyordum.
0: Değilmiş. Bazen icracıyla öyle bir bütünleşiyor ki eser, hani eser de onun zannedebiliyoruz. Bu noktada Kemal Hoca'ya da haksızlık etmiş olmayalım. Onu da buradan bir selamlayalım. Ve sıradaki eserimizin anonsu Murat'cığım sana yakışır.
2: Devam edelim efendim. Sevenler anlar diyeceğiz. Sözü ve müziği Burhan Paker'e ait. Müslüm Baba'nın da yorumladığı. Sevenler anlar diyeceğiz efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Buyurunuz.

0: Hoş geldin sevgili Tuğçe. Tuğçe Kandemir aramızda bizimle.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ne müthiş bir eserdi. Ve biz
2: beğendiniz
0: böyle...
2: mi?
0: Beğendik. Ama ne olduğunu bilmeden çaldık bu eseri.
2: Benim şarkım bu. Eli boş gelmedim buraya bir. Bu programı hem hayırlamaya.
0: Ha, yeni
2: eser. Evet, bu şarkı hiç çıkmadı.
0: Yayınlanmadı daha önce.
2: Evet, ilk defa okumak istedim. Hmm.
0: O zaman çevretimiz izleyicileri son derece şanslı.
1: Güzel, bize aşırı geçti.
2: Eksik olmayın, yani, çok sağ olun.
0: Bu arada sevgili Tuğçe ile biz ne zaman oldu tanışalı?
2: 7 sene oldu.
0: 7 sene olmuş. Önce. O günkü nezaketi neyse bugünkü nezaketi de gördüğünüz gibi.
2: Aynı. Aynı şekilde sen de öyle, sizler de öylesiniz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Yani o zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o. Teşekkür ederim tekrardan.
0: Ne demek ne demek ya, ama sen özeldin yani, geldiğin anda ilk.
2: Ay sen de öyle, benim için her zaman özelsin.
0: Ya vallahi bilmiyorum, şarkının etkisinden de çıkıp sohbet etmek de zor. O zaman şunu soralım sana ya, biraz böyle bir muhabbet edelim.
2: Tabii,
0: nasıl olsun
2: buyurun
0: şarkılar?
2: Tabii, buyurun efendim. Hay hay.
0: Şimdi bir tane evladım var artık.
2: Ay evet.
0: Ondan biraz bahseder misin bize?
2: Olur. Bir oğlan sahibiyim artık. İnanılmaz bir şey. Yani insana başka bir kademe veriyor bu. Ben hep... abarttıklarını düşünürdüm işte, anne olunca şöyle oluyor, böyle oluyor ya, işte hayatın bir evresi falan. Gerçek abartsınlar. Önemli, abartılması gereken bir şeymiş. Çok seviyorum onu, iyi ki oldu. Çok da güzel bir zamanda geldi bana. Allah ömrünü uzun etsin, bize bağışlasın.
0: İnşallah, inşallah. Bu arada bir rahatsızlık da böyle ufaktan
2: evet,
0: oluyor arada.
2: Evet, şu an ortalıkta bir grip dolanıyor. Biz de ona, bebek olduğu için atlatması çok zor. Ama iyileşeceğiz Demoç. Merak etme, iyileşeceğiz.
0: Bu arada Mersin'de yaşamaya devam.
2: Evet, ben Akdeniz'den kopamadım.
0: Memleketine bırakmam
2: evet,
0: ben de.
2: Yani büyük şehirlere gelemiyorum. Hmm. Yaş 29 ama 65 yaşında gibiyim. Böyle köyü, toprağı, şeyi bırakamadım. Ben orada devam ediyorum.
0: Var mı bahçe falan?
2: Var, evet.
0: Ekip biçme de var.
2: Severim öyle şeyleri abi. Böyle domatesi öyle koparacaksın, işte maydanozu da öyle salataya doğuracaksın falan. Seviyorum öyle şeyleri.
3: Zaten gelmedi hani, öyle bir yaşantı varsa hiç...
2: Gelmeyeyim değil mi?
1: Ben niye buradayım?
2: Abi gel.
1: Ben niye buradayım?
2: Sen bizim köye gel abi.
1: Ya, tamam oradan çıktım geldim.
2: Buradan
1: işte.
2: Sonra konuşalım seninle.
0: Tamam,
2: bizim
0: buldum.
2: Köye
0: hayır,
2: transfer
0: hayır.
2: Edelim.
0: Kayseri'de
2: seni.
0: Yaşıyordu.
2: Biliyorum, konuştum. Biz,
1: çok kısa bir zaman oldu ben de İstanbul'a geleli.
2: Evet.
1: Tam olarak anlatılan...
2: Nasıl böyle... peki İç Anadolu'nun bağrından kopup da İstanbul'a gelmek? Zor, o büyük bavulla geldin
1: zor
2: mi mesela?
1: Zor alışamadım ki yani.
3: Haydar.

0: ülkeden aldık.
1: Hala alışamadım ama yavaş yavaş alışacağız.
2: Oy, alışırız. Ya, hepiniz ya gerçekten yaparsınız ya. Ben hiç öyle biri değilim de siz yaparsınız. O yürek hepinizde var yani. Büyükşehir çok zor.
3: Ya aslında aile olabilmeyi sağladıktan sonra hani o içsel nerede mutluluğu da oluşturduktan sonra gerçekten nerede olduğunun da çok önemi yok. Neticede İstanbul ne kadar zorlayıcı olsa da enteresan bir tutkusu var İstanbul'da.
2: Doğrudur.
3: Bir evet. Bağlayıcılığı var. Ben de mesela şimdi Bodrum'dayız eşimle beraber orada. Ya, sürekli İstanbul'a geliyor. Duramıyoruz. Arada bir İstanbul'umuz geliyor. Dayanamıyoruz.
0: Sen İstanbul'a gelmiyorsun. Genelde hani Bodrum'a çok nadir gidiyorsun. İstanbul'dasın.
2: Bodrumcu mu oldun abi sen?
3: Ben de yaklaşık 6-7 senedir Bodrumcuyuz. Ama ben çok doğru söylüyor. Tam gönül rahatlığıyla Bodrum şeyini yaşayamıyorum. Eşim daha çok istifade ediyor. Olsun aldık bakalım. İnceyi. Ya mutluluğumuz daim olsun. Böyle güzel müzikler üretelim de.
2: Amin inşallah.
3: Sonra gideriz Bodrum'a.
2: Bir şekilde bir araya geliyoruz. Kayseri'dir, Mersin'dir. Hı-hı. Bir şekilde Bodrum'dur. Geliyoruz bir araya yani. Geliyoruz. Böyle olması önemli. Birleştirici olması.
1: Müzik bizi buluşturuyor.
2: Kesinlikle.
3: Sevgili Murat'la da enteresan bir tanışma hikayemiz var bizim.
2: Ona ne o? Evet çok merak ettim.
3: İşte paylaşmadık
2: onu.
3: Şimdiye kadar.
2: İlkleri yaşıyor bugün program.
3: Şimdi biz evdeyiz. Eşim Filiz de işte bir şeyler dolaşıyor, bakıyor. Ne baktığını ben de bilmiyorum. Ben de başka şeylerle ilgileniyorum. Fatih bir bakar mısın dedi. Buyur canım dedim. Sen dedi hayatın boyunca böyle mi okumaya çalışıyorsun diye bana.
2: Yok artık.
3: Hani senin okumaya çalıştığın yorum bu yorum mu diye. Çünkü ben bir dinledim. Dedim ki yok dedim ya bu dedim şey taklit yapıyor kesin dedim o değil. Yani mümkün değil çünkü o sırada canlı okuyor gözüküyor işte. Aha. Canlı yayın.
2: Ha, yok yayın. Dedim.
3: Yani insan canlı yayında bu kadar mı şey editlenmiş gibi.
2: Öyle ama.
3: Enteresan. Gerçek olduğunu anlayınca zaten ertesi gün Kayseri'ye bilet aldım ben hemen. Hemen neredesin sen neredesin Kayseri'de. Hop geliyorum ben.
2: Ama çok güzel bir birliktelik olmuş Allah daim etsin.
1: Amin. Amin.
3: Sohbete devam ederiz. O zaman şöyle
1: devam
3: yapalım.
1: Ederiz.
3: Bir eserde bizden sana hediye gelsin.
2: Ah tabii memnuniyetle bekliyorum efendim. TRT'deyiz madem.
0: Sıradaki şarkımız sözle müziği Atilla Alpsakarya'ya evet. Ait olan
1: Allah seven olmaz ki diyeceğiz.
3: Hadi bakalım.

0: Sen böyle söylersen hakikaten senin kadar seven olmadığına inandırırsın karşısındaki. Ben bilmiyorum. Bana söylesen ben inanacağım şu anda. Çok enteresan. Tam yurdum insanı ya. Şeyi bilmemesini de çok seviyorum bu arada. Hani ekranla bilmem neyle duygu taklidi diye bir şey yok. Evet. Girdi mi gerçekten o duyguya göre sonra da çıkartmaya çalışıyoruz. Tamam mı?
1: Biraz,
0: tamam.
1: Biraz öyle oluyor. Ama zor çıkarıyorlar da. Böyle bir
2: çok güzel bir
3: çok
2: şarkı
3: güzeldi,
2: gerçekten.
3: Çok güzeldi, evet abi. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
3: Seviyor musun, anladık.
0: Diyoruz seviyorsan git tamam. Konuş diyor.
1: Ya şimdi seviyor oluştan daha öte seviyor oluşu da anlatmak da var ya hani bir. Ondan oluyor bu işler.
3: Onu anladık seven, biz onu. Evet anladık abi.
2: Seven anlatabilir. Seven bir insan. Seven bir kalp anlatabilir. Ay
1: kurban olsun. Teşekkür kardeşim.
0: Sevgi güzel be.
3: Evet ya.
0: Acısı da var ama işte o acısı, o acıyı da sevmek lazım. Yani sevmeyi sadece böyle cicim zamanlarında sevmek diye bir şey yok. Hani demiş ya, en sevmediğini düşündüklerini de seviyorsan eğer sevmek sevmektir. Hani biz şundan dolayı seviyorum dediğin zaman olmaz o. Evet. Her şeye rağmen seviyorum dediğin doğru. Zaman o zaman işte o sevmek gerçek sevmek oluyor. Hepimiz erişelim.
1: İnşallah.
0: Peki ne söyleyeceksin şimdi bize?
3: Şimdi senin bestelediğin bir şarkıyı okuyalım. Ne dersin?
0: Olur. O zaman...
3: Dillere destan. Çok severim
0: bunu. Yan benimliği mi istiyorsun?
3: Evet onu istiyorum.
0: O zaman sözleri...
3: Hocam onu çalamayayım. Ben onu istiyorum. Tamam. İşin özü. Ben onu söylemeye tamam. Geldim. diye.
0: O zaman sözleri için de buradan sevgili Sıla evet, Gençoğlu'na evet. Selam etmek gerekiyor. O da gerçekten harika yorumladı ve ama sözleri
3: beste,
0: efsanedir.
3: Beste müthiş abi gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim çok efendim. Çok
3: sarışsınız. Ellerine kollarına emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir eser.
0: O zaman sizden dinlemeyi ben istiyorum ya böyle.
3: Ne diyorsun abi? Biz ikimiz güzel bir karma olabiliriz.
1: Bunu bir düet yapalım.
0: Düet yapalım.

0: Ya harikasınız ya gerçekten.
1: Ben de bir arada gaza geldim ama.
0: Güzel bir diziydi. Ekmek Teknesi'ydi galiba, böyle arada böyle Allah diye böyle.
2: Oh. Bu arada ben ilk kez okudum bu eseri.
3: Ben de.
0: Değil mi? Müthiş okudunuz.
2: Biz, hayır, bayağıdır beraberiz ama yani bir fırsat olup da okuyamamıştım bu eseri. Kısmet. Vallahi
3: bugün çok güzel.
2: Vallahi bugün iyi bir kısmet.
0: Bence bu paylaşılır ve bu yorum şu.
3: Ama bu hele o Göktuğ'un o zıplaması falan. Çok iyiydi.
0: Sen edebiyat öğretmeni değil miydin bu arada?
3: Geldik yine o konuya.
0: Evet, abi. Vallahi planlayarak edebiyata girmedim. Ben edebiyatı çok severim de o yüzden.
3: Ben de çok severim.
0: Yani doğru mu konuşuyorum hocam peki?

0: Teşekkür
1: Evet.
0: ederim.
1: Sağ ol.
0: Bu arada ben de Turgay Fişekçi
1: Gerçekten
0: için
1: öyle.
0: sanki günümüzün Orhan Veli'si gibi hissederim.
1: Olabilir.
0: Çok
1: Evet.
0: sevdiğim bir şairdir. Yeni Türkü'de bir 14 senem var. O dönemde çok güzel eserleri vardır. Vira Vira Demir Aldı Dünya gibi. Bir çalıştık, ortak çalışmalarımız da oldu. Onun sözleri benim bestem. Yani o dönem fark, abi sen Orhan Veli'nin devamı gibisin falan. Ya hep öyle diyorlar diyor.
2: Alışmış o da.
0: Hakikaten biraz öyleymiş bakış açısı olarak en azından. Edebiyatı seviyoruz, matematiği de seviyoruz. Matematik de olsun ama edebiyatsız olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Edebiyat demişken bu arada bizim böyle çok değerli ozanlarımız da aslında edebiyatçı sınıfına girerler. Çünkü onlar da düşünceyi ifade ediyorlar ellerine enstrümanlar alıp ve Nesim İçmen bunlardan en özeli ve kıymetlilerinden bir tanesiydi.
1: Evet.
0: Madımak da maalesef kaybettiğimiz değerlerimizden. Onun evladı bize miras olarak bıraktığı Mazlum Çimen abimizin müthiş melodileri vardı.
1: Evet.
0: Yedi Karanfil serisinde de çıkmıştı o enstrümantal olarak. Sonra o esere söz yazıldı.
3: Evet, Ömer Faruk Güney.
0: Ve bu eseri şimdi biz senden istirham
1: Çok
0: ediyoruz.
1: severim bu arada. Sürekli de okurum sahnelerde. Bayılırım yani.
0: Hadi o zaman, sıvayın
1: Hadi
0: kollayı.
1: söyleyelim.

0: Tuğçe ne iyi oldu.
1: Hayır.
0: Geldin. Hatta Mersin'den kalktın, uçağa atladın. Evet. Sırf bizim için geldin ve sonra geri döneceksin.
1: Değildi ama sizi gördüm işte. Ne mutlu oldum. Eksik oldum.
2: Çok sağ olun.
1: Çok değerlisiniz benim için.
0: Son bir final şeyini senden alalım o zaman.
1: Herkesi çok seviyorum.
3: Müthiş özet.
1: Herkesi çok seviyorum. Herkesle olmayı, yaşamayı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu dünya böyle bir yer. Eğlenmeye, gülmeye ve mutlu olmaya çalışalım. Deneyelim yani en azından. Mutlulukla kalın.
0: Evet sevgili dostlar. Haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programından tekrar sizlere merhaba diyeceğiz. Sadece bu haftalık. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

üstümüze kol kanat olabilmiş babalar için yazılmış gerçekten çok güzel bir eserdi. Benim de bir babam vardı. Erken yaşta yetim kalmışlığın acısını hala içimde taşıdığım Ahmet Feridun Kuşkaya babam. Ve hala dağarcığımda olan pek çok şarkı ondan mirastır bana. Şimdi onlardan bir tanesiyle gece şarkılarının sonuna gelmiş bulunuyoruz.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranında yine birbirinden güzel şarkılarla sizlerle birlikteyiz. Gönüller bir olsun.
1: Gönüller bir olsun diledik, birlik diledik, dirlik diledik. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün de yanımızda çok önemli, çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Siz onu mızrabı sazının teline değdiği anda tanıyacaksınız. 15'e yakın albümü var. Okyanustaki Sesler, Günlük, Hayal Gibi Doğu Rüzgarı, Gönül Bağı. Sevgili Göksel Baktagir, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Aslında bu kadar güzel, enerji dolu bir başlangıçtan sonra benim de içim kıpır kıpır ettiğini söyleyebilirim. Gönüller bir olsun, müzik gönül işi. Evet. Sizlerle birlikte olmama vesile olan bu programınızı kutluyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler.
2: Bu vesileyle aslında çok kıymetli sanatkar dostlarımla, çünkü kendileriyle zaman zaman çok özel projelerde bir arada oluyoruz. Evet. Müzik yapmaktan büyük keyif aldığım bütün sanatkar dostlarımla bir arada olduğuma vesile olduğunuz için aslında sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun programımız.
1: Çok teşekkürler. Müzikle devam edelim. Sohbet edeceğiz. Bol bol sohbet edeceğiz. Çok sormak istediğimiz şey var. Dinleyicilerimizin de, izleyicilerimizin de öğrenmek istedikleri şeyler var sizin hakkınızda. Ama bir müzik arası verelim. Bir eserle devam edelim. Sizin eserinizle. Ne yapalım?
2: 2018 yılında aslında single olarak çıkarttığım, Sevda adını verdiğim bir Hicaz saz eserim var ki, Sevda'yı benim ilk yol rehberim, ilk öğretmenim, sevgili babam Muzaffer Baktagir'in aziz hatırasına bestelediğimi buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü kendisi müzik aşkını bana aşıladı. O yol kapılar aralanmış oldu. En son kendisinin vefatı öncesinde, bir hafta öncesinde nar fidanları bağına dikmek üzere almış. Fakat o kısmet olmamıştı. Onun o kalbine doğan o harlı ateşi anlatan bir eser olsun istedim. Onun sevdalı gönlünü anlatan bir eser olsun istedim. Bu vesileyle kıymetli babama da buradan bir rahmet okuyarak bu eseri icra etmiş olalım.
1: Evet, sevda diyoruz o halde.

0: Gönlüne sağlık Göksel'cim.
1: Çok teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Birlikte müzik yapmak inanın o kadar zevkli ki. Özlemişim, bunu da itiraf etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Öyle hepimiz çok özledik ama seninle birlikte ve böyle bir dev orkestra ile birlikte olmak da bizim için çok özel, çok anlamlı. İçinde, müziğin içine girebilmek çok önemli. Sadece nota okumuyoruz burada. Onu hissedebilmek çok önemli. Okurken de, çalarken de. Biz bunu burada hissediyoruz ve umuyoruz ki karşıda bizi izleyen, TRT Müzik ekranlarında tüm izleyenlere de bu enerji geçiyordur diye umuyoruz. Göksel'cim, seni enstrümantal eserlerinde tanıdık aslında. Birçok besten var ve eminim ki duyulduğu anda işte bunu biliyorum, bunu

0: Bunu duydum diyecek izleyicilerimiz. O derecede tanınıyorsun aslında. Eserlerinle tanınıyorsun. Birçok ödüller de aldın. İlk besteni ne zaman yaptın demeyeceğim. Zaten muhtemelen çocuk yaştan itibaren beste
1: Doğru,
0: yapıyorsundur.
1: doğru.
0: Ama bestelerini gün ışığına çıkarmak fikri ilk ne zaman oluştu ve sözlü eserlerinin yahut enstrümantal eserlerinin de öyküsü var mı?
1: Tabii yıllar içerisinde aslında hepsi büyük bir birikim oluşturdu. O çocukluk yıllarına döndüğümde, bağlama çaldığım dönemde ben o günün şartlarıyla kanal kaydı dediğimiz kayıtlar
2: Evet.
1: oluştururdum. Mesela komşumuzsunuz. Bizim elimizde bir tane kaset çalarımız var. Bir günlüğüne sizden bir kaset çalar
2: Ödünç.
1: alıyorum. Genellikle hafta sonları. Etti iki kaset çalar.
0: Ben de ikili
1: Şimdi
0: kaset çalarla
1: besteler,
0: yapardım onu.
1: evet. Ve akşamları ben özellikle o günün şartlarında tabii ki daha ucuz o teksir kağıtlarıyla mutlaka kalemim, kağıdım dururdu. Gecenin bir vakti, hani bir ilham perisi diyoruz ya,
2: Evet.
1: gözünüzü açsanız zifiri karanlık. O anda şiirsel bir takım aklıma gelen, yüreğime gelen sözleri unutmamak adına kağıdımı duvara yaslardım. Yamuk yumuk böyle bir şeyler çıkardı ertesi gün. Onu da bestelerdim. Hafta sonu da daha zengin olsun diye üzerine işte bağlama çaldım. Diğer kaset çalar da onu dinletirken
0: Yer
1: ötekisiyle
0: değiştiriyorsun
1: üzerine
0: kasetleri sonra.
1: darbuka, üzerine
2: Evet.
1: ut, neyse ne bileyim filan.
2: Kasetler krom ya da metal diye
1: Evet, yani aslında
2: farklı
1: o dönemde
2: versiyonları
1: benim
2: var.
1: bestelerim oluşmaya başlamıştı ama hepsi de çok enteresandır. Yaşım çok küçük olmasına rağmen işte sözler şöyle çıkıyor. Kulun derdi, feryat ettim dağlara taşlara, kader düşürdü beni filan. Yani çok ağırlıklı bir şey, beni aşan
2: Evet.
1: sözlerdi. Ama tabii ki akademik eğitimim, o sınavları kazandığım dönem aslında tam manasıyla sanatın o derinlikli alanına girdiğim dönemdi ki orada feyz aldığım hocalarımla birlikte o zaman ürettiğim besteleri biraz sınıflandırmaya, sıralamaya başladım. Dolayısıyla bugünlere kadar gelmiş olduk.
2: İyi ki de olmuş.
1: Bu arada tabii ki
0: Evet.
1: benim açımdan da çok heyecan verici bir
0: Ben
1: süreç.
0: izleyicilerimize göstermek
1: Evet.
0: istiyorum.
1: Neden
0: Evet.
1: gurur verici bir şey? Üstünde bestekar yazıyor. Kitabımın adı Bestekar. Aslında bestelerimin hikayelerinin çıkış noktasını
2: Ne
1: anlattığım bir
2: güzel.
1: manada ana özelliğini taşıyor. Canım kızım Cansu'mun fikri doğrultusunda bu pandemi sürecinde gelişti.
2: Süremizi ekonomik kullanalım.
0: O
2: Bol bol dinleyelim.
0: bestelerden birini seslendirelim
2: Evet,
0: hemen.
2: hemen.
1: Tamam.
0: İlk albümlerinden zannedersem Okyanustaki Sesler'de mi
1: Evet,
0: vardı?
1: iki. İki de.
0: İki de Yalnız Sen,
1: Yalnız Sen adlı
0: On You
1: eser.
0: şeklinde enstrümantal çıkarmıştın. Daha sonra sözlü olarak da sevgili arkadaşlarımız seslendirdiler. Ben de bu programımızda bu eserini seslendirmek
1: Tamam,
0: istiyorum.
1: zevkle.

0: Gönlünüze sağlık, gönüller bir olsun dedik.
1: İlhamın bol olsun. Sen
2: çok
1: hep
2: çok teşekkür
1: yap.
2: Ediyorum bu güzel yorumun için. Özellikle kıymetli müzik adamı Cihan Sezer dostumuzun o yaptığı güzel düzenleme ile eser farklı bir renk kazanmış oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Az evvel hani hikaye kitabımızda, o bestelerin çıkış hikayeleri kitabında anlatmaya çalıştığım, şimdi bu eser de hayatımda önemli bir yer ifade ediyor. Çıkış noktası aslında benim ilk çıkış albümüm ve çok ses getiren müzik aleminde Okyanustaki Sesler oldu. Ben o moralle aslında üretmeye gayret ettim. Bir ara çok iyi hatırlıyorum, o dönemde yaz dönemine yakın bir zamandı. Bu arada bütün bestelerimi de kanunumla yapıyorum. O benim yarenim, yol açıyor. Ne kadar beste yapmaya başlamak üzere bir iki mızrap atsam besteler çıkmıyordu. Yani bir tema oluşmuyor. O temalar özgün değildi. Ve en sonunda şöyle bir şey düşündüm. Konservatuar öğrenciliği yıllarımda da buna benzer bir şey yaşamıştım. Bulunduğumuz evde, semtte haftanın belirli günleri çeşmeler akmazdı. Ve biz aslında akşam yatmadan evvel bütün vanaları açardık. Gecenin en derin, hani uykunun en derin anında su sesine uyanırdık. Normal koşullarda uyanmanız zordur ya. Evet. Biz sanki cennetten bir şey bahşedilmiş gibi uyanır, bütün bidonları doldurur, banyomuzu yapar. Yani bütün o suyla olan, çünkü o zaman suyun değerini biliyorduk. Tabii. Çeşme akmıyordu, her zaman akmıyordu. Dolayısıyla benim o sancılı dönemimde dedim ki çeşme akmıyor herhalde. Yani ben buraya kadar Allah'ım sana çok şükür ama herhalde bu besteler çıkmayacak demiştim. Nitekim kısa bir süre sonra yaz tatili başlayınca çok iyi hatırlıyorum, birkaç daha fazla uyku, o Okyanustaki Sesler 2'nin neredeyse %90'ını bir haftada bestelediğimi hatırlıyorum. O zaman Allah'a dua ettim. Dedim ki Allah'ım her şey senden, içimize düşürdüğün ateş senden, dermanım yalnız sensin sen. Bana o sınırsız hazinenden incilerini çıkartmam için kapıyı arala, ancak çarem sensin sen dedim ve bu bir manada aslında benim duam oldu. Ve ondan sonra zaten bu eserler ortaya çıkmaya başladı. Allah'a binlerce şükürler olsun.
1: Akışın daim olsun, ilhamın bol olsun. Hepimizin. Sen hep besteler yap.
2: Hepimizin.
1: Biz de sağ söyleyelim, olun, çalalım hep birlikte. Göksel'cim.

0: sohbetimize devam edeceğiz. 1997'de yanlış hatırlamıyorsam Milliyet Gazetesi'nin bir düzenlediği bir yılın 10 şarkısının içerisine girmiş bir şarkın vardı.
1: Tek kelime bir söz.
0: Tek kelime evet. bir söz. Onu Yahya'dan dinleyelim. Yahya'nın sesinden dinleyelim. Ben çok seviyorum şahsen. Birçok kere dinledim. Ondan yine tek kelime bir söz diyoruz sizler için.

0: Bravo.
1: Tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Aslında kaç yıl öncesine götürmüş oldunuz bizi. Bu vesileyle kıymetli şair büyüğüm Fatma Onur'u da saygıyla anmış olalım.
0: Evet, biz de sevgilerimizi
2: Sevgilerimizi
0: gönderelim Fatma ablamıza.
1: Evet, tebrik ediyoruz
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Gönlüne sağlık Göksel'cim.
1: Var olun.
0: Senin dünya müzisyeni oldun artık gerçekten. Hani böyle bir level yukarıdasın. Birçok müzisyen, sanatçı arkadaşlarımızın önünde usta, virtüöz, sazının ustası, besteci. Şimdi workshoplar düzenliyorsun bir süredir de, birkaç yıl oldu galiba. Nasıl gidiyor? İlk bu fikir nereden çıktı?
1: Aslında birkaç yıldan öte, ya sevgili dostum, sanatkar dostum Yurdal Tokcan, Derya Türkan, Murat Aydemir gibi kıymetli sanatkar dostlarımızla birlikte biz 16 yıldır kesintisiz Yunanistan'da Girit Adası'nda uluslararası workshoplarda öğrencilerimizle buluşuyoruz. Bizim
0: Evet.
1: için de ayrı deneyimler oldu
2: Tabii
1: hepsi.
2: ki.
1: Yaz döneminde bir haftalık günde 6

0: 6 saatlik bir buluşma. En son Japonya'dan mesela öğrencimiz olmuştu. Yani çeşitli yerlerden öğrencilerin gelmesi bir yana, orada kendi kültürünüzün güzelliklerini onlara aşılama noktasında da güzel bir misyon Harika. Üstlenmiş oluyorsunuz. Fakat bunun daha da ötesinde bir şey keşfettim ben. Mevcut o workshoplarda çok hani kalabalık gruplar halinde değil, aralarında biraz diğerlerine göre yaşı daha fazla olan ve aynı zamanda da hocalık yapan bir Yunanlı hanım vardı. Artık son günlerde gözleri dolu bir şekilde teşekkürlerini iletti. Dedi ki, ben sizlere çok teşekkür ediyorum, bana insanlığı öğrettiniz dedi. Şimdi bu kadar içi dolu bir şey ki o, sadece sanatı öğrenmek, enstrümanı öğrenmek değil. Orada öyle bir duygu hali aslında insanlara geçiyor ki hepimizin ihtiyacı olan o duygunun tamamlanması halini belki de orada yaşadık. Artık bir gönül ailesi olduk, öyle diyebilirim. Dolayısıyla biz artık her yıl oraya gitmek için gönülden, hani gönüller bir olsun diyorsunuz ya, gönüller gerçekten bir olsun. Gönüllerimiz birdi. İnşallah bu pandemi süreci geçer, onlar da devam eder ama bunun en azından bir ucundan yakalamamız için artık bugünün şartlarına göre teknolojik anlamda da bir altyapı kuruyoruz. Ona göre artık çalışmalarımızı da dijital platformda sunmaya gayret edeceğiz.
1: Evet, sevgili Yurdal Tokcan'la birlikte de Utkan'ın workshopları yapıyordunuz yakın tarihte. Baki de vardı.
0: Baki Kemancı da aramıza katıldı.
1: Evet, onları da takip ettik.
2: Sevgili Şahan'ın. Hazır üstadımızı yakalamışken, konserlerde de bazen içinden gelerek bir takım ezgiler sunabiliyor. Acaba bizim için de böyle
0: sürpriz
2: yapabilir mi acaba?
1: Ya ben çok seviyorum. Sen böyle hani içinden geliyor, işte, kah martıları duyuyoruz, kah evet. İstanbul'da geziyoruz, Boğaz'da tur atıyoruz.
2: Hatta
1: hani
2: orkestramız
1: başka
2: bile
1: başka diğerlere
2: etsin.
1: Götürüyoruz. O zaman bu biraz
0: aslında öyle bir şey olabilir ki bırakalım. Çok güzel olur. İstanbul'un bu güzel mekanında, çünkü İstanbul Medeniyetler Şehri bizi besliyor, her yönden besliyor. Evet. Ben de TRT Müzik için çok kıymetli bir proje yapmıştım. Dokulu mekanları önünde değerli çalışmalar klip halinde yaptık. Bunlardan bir tanesi maalesef gerçekleşemedi. Adı da Galata idi. Galata adını verdiğim bir beste çalışmam. Bir girizgah olsun, Galata'yı anlatmaya çalışayım. Ama sevgili sanatkar arkadaşlarımdan da bana katılmalarını bir improvize olarak bir kapı aralansın. Olur mu arkadaşlar?
1: Evet. Haydi.
2: Çok iyi olur.
1: O zaman tüm orkestramızla içten geldiği biçimde TRT Müzik izleyenleri için gönüller bir olsun diyerek hep birlikte bir improvize dinliyoruz.

0: Bu ne güzel bir yolculuktu. Hiç bitmesin istedik ama.
1: Şahane.
2: Ben de bitmesini istemedim. Ne güzel oluyor değil mi bu doğaçlamalar sevgili
1: Cihan
2: Sezer?
1: Bu herhalde böyle süremiz olsa saatlerce devam eder.
0: Giderdi. Giderdi.
2: Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
1: Evet,
2: güzel bir hatıra bırakmış olduk.
1: Eşlikleri için teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık Göksel Baktagir. İyi ki bizimlesin, iyi ki varsın. Şöyle bir şey değiştirelim mi Yahya? Ah yalan dünya diyelim mi? Ne dersin?
0: Of of of.
1: Bir Neşet Ertaş türküsü söyleyelim
0: evet,
1: mi?
0: Orta Anadolu.
1: Orta Anadolu'ya gidelim. Sonra yine sohbetimize devam edelim.

0: Teşekkürler.
1: Tebrik Bravo. Ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bozkır'ın tezenesi değil mi Neşet Ertaş?
2: Öyle.
1: Mekanı cennet olsun. Hem sözleriyle olsun. Hem melodisiyle ne kadar gönüllere ulaşmış. Gerçekten tebrik
2: Her
1: ediyoruz.
2: Her biri birbirinden
0: Gönüller
2: ayrı
0: bir
2: güzel.
0: Olsun.
1: Öyle, öyle.
2: Evet, TRT Müzik ekranlarında Gönüller Bir Olsun dedik. Program konuğumuz sevgili Göksel Baktagir bizlerle. Onun şarkılarıyla, eserleriyle sizlere sesleniyoruz. Peki sevgili Göksel, gelecekle ilgili projelerinden bahseder misin? Yakın tarihte de yapmış olduğun şeyler var mı? Bir hekimler söylüyor, hem geleceğin şarkıları projelerin var. Bahsetmek ister
1: evet.
2: misin?
1: Şimdi Geleceğin Şarkıları projesi kıymetli sanatkar, şair, büyüğümüz Hüsamettin Elçi'nin sözlerini yazdığı kıymetli ses sanatkarı dostumuz Nazire Savran'la birlikte onun o değerli sözlerini bestelerimizle yola çıktığımız değerli bir albüm çalışmasıyla başladı. Bu manada gönül kapıları aralandı ve aslında yakın bir gelecekte Geleceğin Şarkıları 2 projesinin besteleri de tamamlandı. Bu açıdan çok mutluyuz. Onun çalışmalarını yaptık. Diğer hekimler söylüyor. O da aslında ilkinin yapılıp Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kıymetli sanata duyarlı hekimlerimizin bir araya geldiği çok değerli bir çalışma. İlkinden aldığı o güzel motivasyonla birlikte daha da genişledi. Çok büyük bir prodüksiyona dönüştü. İkişer albüm, yani Hekimler Söylüyor Türk Müziği, Türk Sanat Müziği, Hekimler Söylüyor Türk Halk Müziği olmak üzere geniş bir yayılım oldu. Fakat tam pandemi sürecinde bir kesintiye uğradı. Tam bitmek üzereyken ama yine de büyük bir özveri ve gayretle yakın dönemde o eksik olan parçanın kayıtları tamamlandı. Türk Müziği bölümünde de özellikle burada Neva'nın iki sanatkar, tabii ki anne ve babası, biliyorsunuz Neva Gülses. Bu albümde de onur konuğumuz Melahat Gülses oldu. Kendisi güzel eserler yorumladı, hekimlere bir destek oldu. Ama bunun da ötesinde aslında Türk Eğitim Vakfı'na gelirlerinin bağışlanacağı çok değerli bir albüm. İnşallah oradan gelen gelirlerle tıp alanında eğitim görecek kız öğrencilerin eğitimlerine katkı olarak herkes duyarlılıkla katıldı. Bu dönemde de o can neferlerini adını verdiğim bir beste de ortaya çıktı. Yani dolu dolu bu projelerin inşallah somut halini yakın zamanda
2: devamı
1: yaşamış
2: da olsun
1: olacağız.
2: İnşallah yolun açık olsun.
1: Sağ olun.
2: Peki sevgili Kartanem. Cansu için yapmıştın.
1: Evet, o benim kartanem. Sevgili eşim Füsun Baktagir'le birlikte bir kartanemiz var. Cansu'yumuz,
2: sevgili
1: Cansu'muz.
2: Kızınız.
1: Bir de Buğra'mız var ki o Buğra evet. tabii önce geldi dünyaya, bizim canımız kanımız. Sevgili kızım için ilk önce enstrümantal besteledim. Daha sonra ona bir söz yazdım. Ancak bu akşam kıymetli sanatkar dostlarımla birlikte enstrümantal halini
2: olarak dinleyeceğiz.
1: İcra etmiş olalım.
2: O halde Göksel Baktagir sizler için yorumluyor Kartanem.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Gönlüne sağlık.
0: Harikaydı.
1: Eline
2: teşekkür
1: sağlık.
2: Ediyorum. Arada tabii ki sevgili Neva, Gülses ve Erdin Şenyayların solistliğinde o kadar güzel taçlandı ki herkese çok çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet sevgili üstadım, müziğe gönül vermiş gençler için ne tavsiye edersiniz bir üstad olarak?
2: Gençler bizim aydınlık yüzlerimiz. Onların hayatı umarım çok daha güzel olur. Sağlık ve mutluluk içerisinde geçer. Tabii ki biz onlara örnek olacağız. Sanat arenasında bütün yaptığımız çalışmalar aslında onlar için bir örnek model teşkil ediyor. Dolayısıyla işimiz aslında kolay değil. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Yükümüz daha da ağırlaşıyor. Benim en büyük hayalim, inşallah o gerçekleşir. Buradan hani bir ilk sözde aldık. Yine
0: Cihan
2: sevgili size. Cihan'a dönmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığımızın özellikle beni de onore etmişlerdi. 81 ilimizin Güzel Sanatlar Lisesi'nin de ki öğrenciler ve öğretmenlerle buluşturma neticesinde Türk müziğini, bir sanatkarın yaşadığı, doğduğu ve nasıl besteler oluştu, nasıl bir örnek model oldu bunu vurgulamak adına gençlerle bizi buluşturma programı başladı. Bize çok da heyecan verdi fakat ben hepinizin de bildiği gibi bizim ülkemizde güzel sanatlar liselerinde ağırlıklı olarak Batı müziği eğitimi veriliyor. Dolayısıyla o öğrencilerimiz daha çok polifonik eğitim aldıkları için yaptığımız ama ana damarda olan bizim öz kültürümüzün değerlerini, bizim bu bestelerimizi de aslında oda orkestrası mantığında onlara partisyonlarını hazırlamak lazım. En azından sevgili Cihan'dan bir 5-10 tanesini, bir tanesini de demiyorum.
0: Evet.
2: Böyle düzenlemesini rica edersek aslında bizim ülkemizin kültürüne bir katkı
1: çok
2: olur
1: bir katkı,
2: diye düşünüyorum.
1: Ki.
2: Espri bir tarafa. Gençlerimiz için bütün ürettiğimiz eserler inşallah onlara
0: inşallah
2: bir aydınlık, güzellik olur. Ufuklarını i̇nşallah açar. Onlar için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.
1: Evet, kendi ezgilerimizi orkestralarımızda da duymak istiyoruz. Doğru söyledin. Peki, ne yapalım?
2: Tango formunda bir eser var.
0: Evet.
2: Ben anons etmiş oldum ama kusura bakmayın.
1: Zaten sana soracaktım ne
2: şöyle,
1: yapalım diye.
2: Ben kendisini tanımakta çok bahtiyarım. Rahmetli olan eşine duyduğu muhabbetin her buluşmamızda ilk

0: Günkü gibi onun yüce yönlüğünü hissediyorum ve müthiş bir maneviyat hissediyorum. Değerli bir iş adamı Ahmet Tatlıcı ile yollarımız yıllar önce kesişti. Bu vesileyle aslında iki değerli bestenin oluşmasına da vesile oldu o buluşma. Fakat ilki tabii çok hüzünlüydü Sabah makamında. Aradan yıllar geçti. Kendisine de dedim ki ya Ahmet Bey, sizin eşinizle olan muhabbetinizi, böyle o ilk yıllarınızı, evlilik zamanınızı, onu bir resimleseniz, bir şiir yazsanız. Kendisi yazdı ve tango formunda da bu eseri besteledik. İlk olarak Bekir Ünlü Ateer onu yorumladı, ardından Hakan Aysev yorumladı.
1: Harika.
0: Ve kısmet olursa sizin o güzel düetinizle de inşallah
2: Şimdi de biz
0: taçlandırmış olalım.
2: yorumlamaya çalışalım.
0: Evet.
2: Peki değerli izleyenlerimiz için. Gönlüm seni arıyor diyoruz. Göksel Baktagir tangosu.

0: aşkımsın. Gönlüne sağlık.
1: Gönlünüze sağlık.
2: Sağlık. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Sağ çok olun, sağ var olun.
0: Evet, harika bir programın sonuna geldik. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteydik. Gönüller bir olsun dedik. Birlik olsun dedik. Dirlik olsun diledik. Sizler için Göksel Baktagir eserleri seslendirdik. Programımıza konuk olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben yürekten teşekkür ediyorum. Gönüllerimiz gerçekten bir olsun ki gönlümün bu güzellikleri, Allah'ın bize bahşettikleri güzellikleri hep birlikte yaşayalım. Paylaştıkça güzellikler daha da ufuk açılmış oluyor. Arsın. Güzel gönüllere ulaşsın inşallah. İnşallah.
1: Yine sizin bir eserinizle programımıza son verelim.
2: Göçmen Kuşlar.
0: Evet, Göçmen Kuşlar'la Göksel Baktagir performansıyla programımıza veda ediyoruz. Hoşça kalın. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak dileğiyle.

0: Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.
1: Muhammed Yıldırır'la Virtüözite, Cuma TRT Müzik'te.

0: bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: Sevgili dostlar, Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz Üç Yaren ekibi olarak yine çok seveceğinizi umduğumuz birbirinden güzel türkülerle sizlere yarenlik etmeye geldik. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün Üç Yaren'de sizlerle olmanın, türküleri paylaşmanın yine mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz. Bugün yine sizler için çok güzel türküler

0: hazırladık. İnşallah bir saat boyunca bu güzel türkülerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değil mi Selcan
1: Evet
0: Kökçen
1: hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri birlikte söyleyelim. Birlikte ağlayalım, hüzünlenelim, birlikte coşalım, gülelim istiyoruz. Ve ilk türküyü dinlemek üzere galiba
0: Evet,
1: Ali
0: şöyle
1: Çeker'e
0: bir
1: dönüyoruz.
0: Antalya
1: Evet.
0: yöresine doğru gidiyoruz. Çok sevilen bir türkü. Bunu seslendirmeye çalışacağım. Çekemedim
1: Çok güzel
0: Akçakız'ın
1: bir
0: göçünü
1: türkü.
0: diyeceğiz efendim. Sizlere
1: Dinliyoruz ve
0: gelsin.
1: keyifle dinleyeceğiz.

0: Teşekkür ediyoruz sevgili Ali
1: Ağzınıza sağlık hocam.
0: Çakar.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Antalya'ya
2: sağ olun, var olun.
0: Böyle gümbür gümbür okudun değil mi türküyü?
1: Evet.
2: Güzel bir türküyle
0: çok
2: başladık. Evet.
1: Yorucu.
2: Ama çok keyifli, evet, çok,
1: çok
2: güzel,
1: güzel
2: bir türkü.
1: Sözleri, ezgileri.
2: Sevilen,
1: çok
2: beğenilen
1: güzel
2: bir türkü. Bugün de dedim ki üç yarende bu güzel türküyü repertuarımıza alalım. Değerli izleyenlerimizle paylaşalım efendim. Evet.
0: Evet sevgili
1: sıra bende. Ben de bir Rumeli'ye doğru şöyle gidelim istiyorum. Çok edalı, biraz da böyle sanki içinde bir kırgınlık yaşamış bir türkü. Arda boylarında kırmızı erik.
2: Çok güzel, çok keyifli
1: çok
2: bir sevilen, türkü.
1: Çok sevilen türkülerden bir tanesi. Derleyen de benim hep dilimde ve yüreğimde olacaklarını söylediğim Serpil Kaya ve Nihat Kaya çifti. Buradan selamlarımı gönderip ellerine
3: değerli insanlara
1: öpüyorum.
3: Buradan sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Haydi bakalım hep birlikte dinleyelim.

0: Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Duygulandınız beni.
0: Çok keyifli bir türkü. Evet.
2: Yorumuna sağlık. Sesine
1: çok teşekkür ederim.
0: Yüreğine
1: hocam,
0: gönlüne sağlık. Teşekkür ederiz. Ve Tuğba Ger.
2: Sıra bende. Evet. Ben de bir Erzincan türküsü çalıp söylemek istiyorum. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül. Diyelim. Dinleriz. Sevgili dostlarımıza gitsin.
0: Bu da çok çok güzel bir türkü. Senin sazından, sesinden dinleyeceğiz.

0: Teşekkürler Tuğba Ger.
1: Ben teşekkür
0: Sesine,
1: ediyorum.
0: Nefesine, sözüne, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Çok da güzel
1: ederim.
0: oldu. Evet.
1: Sağ olun. Ben de keyifle okudum. İnşallah sevgili dostlarımızın da hoşlarına gitmiştir, beğenmişlerdir, hüzünlenmişlerdir biraz. Tabii türkülerde biliyorsunuz hüzün de var,
2: Evet,
1: coşku,
2: tabii.
1: neşe. Hepsi var türkülerde. Hepsi ayrı güzel. Bütün duygular ayrı güzel.
0: Türküler hep bizleri anlattığı
2: evet,
0: için.
2: Gözyaşı da gönül yolunu
0: Evet.
2: temizlediği için yani olması
1: Yani
2: gerekiyor
1: insan
2: diye
1: olduğumuzu
2: düşünüyorum.
1: hatırlıyoruz desek yeridir aslında türkülerde. Yani
0: Türküler
1: insan olduğumuzun farkına
0: özümüz yani
1: varıyoruz.
0: duygularımız.
1: Evet.
0: İşte hüzünleniyoruz, bazen eğleniyoruz, bazen oynuyoruz. Türküler hep bizi anlatıyor.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Evet, şimdi
2: Tadım.

0: tanımlık bölümümüze geldik. Değerli izleyenlerimiz, güzel bir şarkı var sırada. Amir Ateş'e ait bestesi ve Hicaz makamında ne diyeceğiz?
1: Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yollara. Neden inandın? Sevenler verdiği
0: Verdiği sözden
1: sözden
0: döner
1: döner mi?
0: mi? Şu
1: Bir şey
0: yalan
1: anlayamadım.
0: yıllara neden
1: Neden
0: inandın
1: inandın
0: diyelim
1: diyelim.
0: birlikte değerli izleyenlerimiz.

0: Teşekkürler,
1: Evet.
0: teşekkürler.
2: Ağzınıza
1: Evet.
2: sağlık.
0: Değerli arkadaşlarım, harikasınız.
2: Keyifli
1: Çok güzel
2: oldu
1: bir eser
2: sanki.
1: oldu. Şarkı da çok güzel.
3: Harika bir
0: Böyle
3: eserdi.
0: birazcık onun da içine girince
2: Evet. Pek tatlı bir dadımlık oldu.
3: Tadımlık oldu. Aynen.
0: farklı okuyoruz diye
3: Evet,
0: düşünüyorum.
3: evet, evet.
0: Tabii ki şarkılarımızın, türkülerimizin hepsi güzel, değerli izleyenlerimiz. Özellikle de sizinle o gönül bağını kurunca bizler bir farklı ruh haline
2: Evet.
0: bürünüyoruz diye düşünüyorum. İyi ki varsınız.

Evet, şimdi sırada Sivas Şarkışla yöresinden Aşık Veysel'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği güzel bir türkü var. Türk milleti, Türk milleti diyeceğiz efendim.

0: Yaşasın Türk milleti, yaşasın
1: Evet.
0: Atatürk. Hoca,
1: Yaşasın
0: koca
1: Türk
0: yapıyor.
1: Cumhuriyeti.
0: Eserini güzel
1: Evet.
0: yapmış değil mi?
1: Çok güzel bir türkü.
0: Sözler,
1: Evet.
0: ezgisi.
1: Rahmetle
0: Rahmet olsun.
1: yad edelim Aşık Veysel'i.
0: Evet.
1: Nurlarda olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet. Şimdi İzmir'deyiz. Bir İzmir
1: Evet.
0: türküsü dinleyeceğiz.
1: Hangi türkü?
0: Sürpriz mi olsun söylesem mi?
1: Hadi sürpriz olsun.
0: Tamam.
1: Bakalım
0: Sürpriz
1: değerli
0: olsun.
1: izleyenlerimizden.
0: Tamam. Sürpriz
1: Selcan Kökçen şahit.

0: Sen
1: çok teşekkür ederim.
0: Şahin.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Sizlerle daha da şıngır şıngır bir türkü
1: güzel oldu.
2: Oldu.
0: Çok,
1: evet.
0: Çok güzel bir türkü.
1: Şimdi bu türküde evet. Çok kişiye de dilimiz ve yüreğimiz değdi. Yılmaz'ı pek rahmetle anıyorum. İzmir Radyosu'ndaki ya. Stüdyomuzun adı.
0: Evet.
1: Bizim için çok önemli, çok kıymetli bir büyüğümüz. Allah rahmet evet. Eylesin. Allah bir de o arada hoppa hoppa hoppa vardı ya. Erol Köker. İzliyorsa selamlarımızı evet, iletelim.
0: Selam olsun.
1: Türkü
0: burada.
1: Aralarında o keyifli sesiyle, neşesiyle bize
0: enerji
1: verirdi. Selam evet, olsun evet. Diye.
2: Selamlar olsun. Yılmaz evet. Pek de gönül insanıdır evet. Her şeyden
0: çok,
2: önce.
0: Çok.
2: Allah gani gani
0: yani
2: rahmet eylesin.
0: Ben de onu
2: tanıma şerefine nail oldum.
0: Bizler evet.
2: Onunla birlikte çalışma şansına eriştiğim dönemler. İçin çok mutluyum
0: çok muhterem
2: gerçekten.
0: Bir insandı. Evet. Türk halk müziğine çok büyük katkıları oldu. Ve çok da virtüöz bir
2: evet, bağlama evet, aynı zamanda öyle tabii ki.
0: Rahmetle iade evet, etmiş olalım. Evet, sırada ne var? Tuğba Ger.
2: Şimdi sırada bir Diyarbakır türküsü var. Bu Diyarbakır türküsünü, çok aslında bilinen türkülerden biri bu da. Çok özel bir insana, televizyon müdürümüz Sayın Burhan Kaya'ya ithaf etmek istiyorum. O kendisi Diyarbakırlı çünkü evet. Biliyorsunuzdur. Bana gitsin bu güzel türkü. Hangi bağın bağbanısan?
0: Selam olsun. Selam diyeceğiz. Değerli izleyenlerimize gelsin.

0: Tuğba,
1: teşekkür
0: gel.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Nefesine yüreğine sağlık. Çok da güzel bir türkü.
1: Evet evet, ben de çok seviyorum bu türküyü. Sevdiğim türkülerden
0: çok
1: biri.
0: Çok da güzel yorumladın.
1: Keyifli okudum.
0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi Diyarbakır'dan şöyle bir ker

0: Ağzınıza sağlık. Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ederiz.
0: ederiz.
2: Sağ
1: Eline
2: olun,
1: gönlüne
2: var olun.
1: sağlık. Çok güzel bir eser.
2: Orkestramıza teşekkür ederim.
1: Çok.
2: Güzel eşlikler için sağ
1: Evet,
2: olsunlar, var
1: eline
2: olsunlar.
1: sağlık. Evet sevgili Selcan,
0: Şimdi
1: ne
0: ben
1: okuyacaksın bize? Hangi türküyü?
0: yandırdın kalbimi ama ey kaşları keman, beni derde salan, sensiz yaşayabilmem ey sevgili cana.
1: Canım.

0: Ben
1: Teşekkürler,
0: teşekkür
1: teşekkürler.
0: ederim
1: Teşekkürler.
0: güzel eşlikler.
2: Gerçekten
0: Can,
2: şahane.
0: senin de gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir eser. Buradan
2: Evet,
1: da bu
2: evet.
1: güzel eserle Azerbaycan'a
2: Azerbaycan'a selamlar.
1: selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim.
2: Evet.
1: Evet, Tuğba Gar.
0: Programımızın sonuna
2: Sonuna
0: geldik
2: geldik.
0: galiba bu arada dostlar.
1: Bugün
0: Öyle mi?
1: de üç yaren
2: Evet.
1: türkülerle nasıl geçti
0: Çok çabuk
1: anlayamadım.
0: geçti vakit.
1: Ama
0: Anlayamadık yine.
1: haftaya aynı gün, aynı saatte değerli izleyenlerimiz yine sizleri üç yarene bekliyoruz. O güzel türküleri sizlerle paylaşmak için.
0: Evet sevgili dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Her şey çok güzeldi. Haftaya yine buluşmayı diliyoruz. Sağlıcakla ve yarence kalın efendim.
2: Üç Yaren, Yaren'le size veda ediyor. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemeyeyim de şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.
1: Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah nerede, ah nerede. Nerede unuttum kalbimi.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Efendim, ben kendimi bildim bileli, hatırladım hatırlayalı ve bu musikiye gönül verdim vereli. Bu güzeller güzeli şarkı her zaman dillerdedir, her zaman gönüllerdedir. Avni Anıl'ın melodik yapısını gönlünden, beyninden açığa çıkarıp İlhan Behlül Bektaş'ın da çok yürekten şiiriyle, sözleriyle bir harika eserdir. Evet, hasret dolu gönülleri, bekleyen gönülleri dillendiren bir şarkı. Bu güzel şarkıyla programımızı açtık. Biz de çok etkisi altında kaldık. Evet, hakikaten hüzzam makamıyla çok uyuşan bir sözel yapı ve muhteşem melodiler. Evet, yine bu sefer hüzzam değil, segah ama aynı konseptin biraz daha hareketlisini bu sefer Saadettin Kaynak, Vecdi Bingöl birlikteliği ortaya çıkarmış. Buyurun efendim.

Evet sevgili dostlar, okuduğumuz şarkıda dünya gözümde değil, çünkü sen kalbimdesin diyor. Tasavvufi genellikte zamansızlık ve mekansızlık diye bir anlam vardır, bir kavram vardır daha doğrusu. Bugün modern fizikte bunu ispat etmiş vaziyette, kendilerini kutlarız ama biz zaten biliyorduk. Demek ki sevda gönüldeyse, sevgili her yerdedir. Zaten bizim inanç biçimimiz içerisinde nereye dönersek dönelim, ancak sevgilinin veçini görürüz. İkazı ve uyarısı vardır. Yani bakın şarkılarımız neler söylüyor, ne güzel şeyler söylüyor. İstifade etmek nasip olsun. Evet, bu güzel şarkı Alaaddin Yavaşça hocamıza aitti. Şimdi yine bir Alaaddin Yavaşça şarkısı var bu sefer. Güftesi de, bestesi de kendisine ait. Bu güzel şarkıyı besteledi. Boğaziçi şen gönüller yatağı, her bucağı aşıkların otağı, yamaçları sanki cennetin bağı dedi. Ve kendisi de Yahya Efendi dergahında Boğaz'a nazır bir yamaçta, cennetin kucağına saklandı, koyduk. Yani bu bir tevafuk ama çok gönülleri hoş edici bir tevafuk. Hadi hocamızın güzel şarkısını okuyalım arkadaşlar. Ruhu şad olsun.

Evet, sevgili hocam, nur içinde yat. Geçiyoruz efendim. Evet, rast bir eser var sırada. Meşhur diyeceğim şarkı güftesi konusunda Mehmet Erbulan ve de Allah rahmet eylesin ikisine de İrfan Özbakır. Bir dönemin çok naif, çok güzel ve çok dillerden dile, dillere dolaşan şarkılarının bestecisiydi. Hepsinin ruhu şad olsun. Buyurun arkadaşlar.

Evet, sevgililerin sevgilisi zaten öyle demiyor mu? Ben hiçbir yere sığmadım. Hiçbir yere sığmadım ancak aşık gönüllerdeyim diyor. Aşık gönüllere sığarım diyor. Onun için merhum Mehmet Erbulan çok haklı. O ancak ve ancak kalplerde tespit edilebilir. O da zaten kalbinden başka yerde bulamadığını itiraf ediyor. Neredeyiz? Yine bir, bu sefer mahur bir şarkıdayız. Ülkü Aker hanımefendinin yine bir İrfan Özbakır şarkısı. Buyurun.

Evet. Sevgili için dünyanın bir ucundan değil, bu dünyadan öbür dünyaya kadar gidilir. Sorun değil. Yeter ki o gerçek sevgili olsun ve biz gerçek sevgilinin peşinde dünyalar değiştirmeye bile varız. Efendim yine bir makam değiştiriyoruz. Muhayyer Kürdi makamına geçiyoruz. Türk musikisinin evet son 50-60 yılı içerisinde temayüz etmiş en önemli bestecilerden biri. Nur içinde yatsın sevgili Şekip Ayhan Özışık'ın çok sevilen, çok söylenen, benim de her fırsatta söylemeye çalıştığım bir eser. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Mazide kalanlar mazide kalmıştır. Onlara takılıp kalmak insanın ondan sonra yaşayacağı hayatı çok ciddi olarak deforme edebilir. Onun için ne olursa olsun geçmiş geçmiştedir. Gerekli dersi alırız. Torbamıza koyarız. Önümüze bakarız. Önümüzde o hataları yapmamaya çalışırız. Onun için

Bir şarkı doğru söylüyor, vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. Evet. Bu sefer yine Muhayyer Kürdi, çok güzel bir fantazi mi deniyor bunlara? Öyle diyelim, yine Şekip Ayhan Özışık'a ait harika bir eser. Çok hareketli, çok keyifli. Buyursunlar arkadaşlar.

Harikasınız, elinize sağlık. Şekip abi, bak yıllar ötesinden bizi neşelendiriyor. Ne kadar güzel, hareketli şarkı, melodi güzel, sözler güzel, her şey güzel. Evet efendim, neler söylendi, neler söylendi yine bu güzel programda, bu güzel şarkılar bizi nerelere götürdü, hangi hakikatlerin kıyılarına kadar götürdü? Bütün bunları algılayabilmemiz için, bir yaşam biçimi haline getirebilmemiz için ne lazım? Uyanık olmak lazım. Evet sevgili dostlar, bu güzel programda birbirinden güzel eserlerle nerelere gittik? Ne kadar güzel duygulara, ne kadar güzel manalara yürüdük gönüllerimizle, kulaklarımızla, hatıralarımızla hatta. Bizi manadan manaya götürdüler. Hem yaşadığımız sosyal hayat içerisindeki bir takım anılarımızı canlandırdılar, güzeller güzeli şarkılarımız. Hem de iç manalarıyla, alt anlamlarıyla bizi çok daha başka düzlemlere götürdüler. Ve onlar bizim için çok çok daha önemli, hayatın gündelik, rutin bir takım duygu alışverişlerinin ötesinde hiç kaybolmayacak, sonsuzlukla ilgili bir takım gönül akıntıları bize yaşattılar. Bizim bütün bunların farkındalığını edinebilmemiz ve hatta bunu bu farkındalıklarla hayatımızı devam ettirmemiz, yani bir daimun içerisinde olabilmemiz için dertlerimizin farkında olmamız lazım.

Evet. Dertlerimizin farkında olmamız lazım. Bunun için de uyanık olmamız lazım. Beynimizin uyanık olması lazım, gözümüzün uyanık olması lazım, kalbimizin uyanık olması lazım. Hissedebilen, önceden hissedebilen ve gardını alabilen bireyler ve toplum olmamız lazım. Çok zor dönemler yaşadığımız herkesin malumudur. Coğrafyamız itibariyle, sosyal ortamımız itibariyle ve dünya konjonktürü itibariyle. O yüzden diyoruz ki sevgili dostlar,

bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diyor güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim.

0: Ja, schön. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Uğur sen de hoş geldin.
1: Ben bayağı bir sesle geldim.
0: Evet.
1: İnşallah kemaneme bir şey olmamıştır.
0: İnşallah bir şey olmamıştır.
1: İnşallah belim kırılaydı diyor ya işte. İnşallah kemaneme bir şey olmamıştır yani.
0: Evet.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Bizler yine geldik sizlere türküler çalıp söyleyeceğiz. Güzel türküler hazırladık. İlk ikisini sizlerle paylaştık. Nasıldı? Güzel miydi? Beğendiniz mi? Öyle.
1: Anadolu'nun dört bir yanından güzel türkülerimizle sizlerleyiz efendim. Hem stüdyodaki seyircilerimiz hem de TRT Müzik ekranlarındaki izleyicilerimiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar.

Efendim ben Deniz. Şimdi iki tane eser seslendirmeye çalışacağım. Bir tanesi Sadık Miskini'den gelecek. Diledim ki nazlı yâre gideyim, her yandan çevirdin yolumu dağlar diyeceğiz. Arkasından da Malatya'ya doğru gideceğiz. Bir halay havası. Halaylım Leyla'mı da kırma taşın kenarı diyeceğiz. Çalalım, söyleyelim. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım.

0: والله. Efendim teşekkür ederiz. Orkestramızın ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. O zaman şöyle halaylım diyoruz da öncesinde bir düzenleme yapmıştık ritim.
0: Yapalım. Son, iki, üç ve...

0: misin?
1: Sağ olun.
2: Abi hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Vallahi hoş bulduk.
0: Hoş geldin abi.
1: Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Öncelikle bu ince davranışınız için çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmaktan, ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimizi ve bu stüdyoda çok güzel böyle sıcak, samimi ve çok değerli izleyicilerimiz var. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim.
2: Eyvallah. Turgay abiyle bu stüdyoda çok programda yer aldık. Çok programda ben kendi adıma sazen delik yaptım. Yani aslında burada şunu da söylemek istiyorum. Turgay abinin bende emeği çoktur, çok da destek olmuştur. Burada da herkesin önünde de ben teşekkür etmek istiyorum. Sana iyi ki varsın abi.
1: Rica ederim. Yok.
2: Eyvallah.
1: Sağ olasın.
0: Turgay abi şimdi herkes heyecanla...
1: Ben şimdi utandım şimdi.
0: Estağfurullah.
2: Estağfurullah.
0: O zaman... Şimdi... Kırmızı gül gibi olmuşsun diyecektim. O yüzden tam oraya bağlayacaktım. Yüzden... Beyaz gül, kırmızı gül. Hadi senden bekliyoruz.
1: Vallahi stüdyo diyorum. Program yönetmenimizin özel seçimi diyelim.
2: Çok güzel. Türkümüze de yakışacak. Hadi şöyle bir peki.
1: Sor.
2: Şenlenelim. Beyaz
0: hazır,
2: gül,
0: hazır
2: kırmızı
0: mıyız?
2: Gül diyelim.
0: Ellerimiz hazır mı?
1: Sor. 2, 3 ve...

0: Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.
1: Efendim şimdi Turgay abinin bir havası vardır. Çalmayan adama çaldırır zorla. Yani evet. O öyle bir enerjisi var. Şimdi ben hani böyle olacağını tahmin etmiştim. Provada da belliydi ama bu kadar coşkulu olacağını tahmin etmemiştim. Çünkü niye? Turgay coşkun. Senin coşkun aman abi bize de iyi geldi.
2: Turgay coşkun ama seyirci de coşkun yani. O da coşkun. Seyirci daha da coşkun.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada orkestra arkadaşlarımıza da bir alkış yapalım bari. Onlar da coşkun.

0: Eline ağzına sağlık sevgili abim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Harput'u böyle sever diyorsun yani.
0: Ama bugün çok bir, keyifli bir ezgi.
1: Bence de çok güzel. Bugün akılda bir karikatür gönderdi bizim müzisyen sanatçı arkadaşlarımdan. Bizim Kemani Evren Turna var Kültür Bakanlığı'ndan.
0: Selam olsun orada.
1: Böyle bir yazıyor ki işte Türkiye'nin en romantik erkekleri birinci sırada Elazığ, Harput. Aa. İkinci sırada
2: Bence
1: Erzurum.
2: Burdur.
0: Bence Çorum. Şimdi bir de eve gitmesi var yani buradan. Eşimize ne diyeceğiz?
2: Şimdi şöyle, kendi orkestramız içerisinde bir oylama yapsak orada ortaya çıkar en romantik erkek. Burdur diyenler. İki.
0: Abi sen niye kaldırıyorsun? Hadi bu adam iki, bu hemen küçük bir hesap yaptı. İki Burdurlu var. Nasıl olsa ben kazanırım diye. Sen
2: ya
0: niye
2: adam Burdurlu yaptık biz onu ya.
0: Hadi bakalım öyle olsun. Burdurlular romantik erkekler. Kabul ettik.
2: Hayır. Elazığ'ı nasıl Burdur'a çevirdik ya?
0: Biz yine Harput'a gelelim efendim. Abi beraber yine bir türkü söyleyelim.
1: Söyleyelim baba.
0: Harput'ta bir güzel gördüm. Zülfünü tel tel ördüm. Suna gelin diyelim. Biliyoruzdur. Hep beraber söyleriz. Haydi bakalım.
1: Hadi son 2, 3 ve...

0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Abi hiç durmayalım. Devam edelim. Urfa'ya gidelim mi?
1: Durmayan türküleri.
0: Evet.
2: Ama bunun başına bir açış alalım.
0: Evet.
1: Abdullah Balak hocamız vardı. Onu da yad etmek istiyorum. Onun güzel türküsü. Feleksen, ne feleksen diyeceğiz. Hep beraber söylersek çok mutluyuz. Aynen.

0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ
0: buradan
1: olun.
0: Urfa'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Vallahi biraz Turgay hızlı gitmişiz.
2: Eline sağlık, gönlüne sağlık. Vallahi
1: kardeşim, sizin de elinize
2: hem
1: sağlık.
2: Hem bizi neşelendirdin, hem bu ortamı, hem seyircilerimizi.
1: Vallahi özlemişiz. Bir de ben uzun zamandır TRT ekranlarında. Gerçi bir Erzurum'a gitmiştim, Doğudan Sesler'e. Aynı zamanda üniversiteyi de Erzurum'dan okumuştum. Üniversiteyi Erzurum'da okumuştum. Evet. Böyle güzel oluyor. Ara ara davet edin, geliriz demiş.
0: Seve seve, her zaman.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi program çok güzel gitti ama biraz da hızlı gitti. Biz yavaş yavaş böyle sona yaklaşıyoruz. Evet sevgili Uğur.
2: Çok teşekkür ederiz efendim geldiğiniz için. Hem stüdyodakiler. Bugün yine çok kalabalıktır. Kalabalıktı. Haftaya da aynı şekilde bekliyoruz. Haftaya programımız devam ediyor canlı şekilde. Bütün bizleri izleyenlere selamlar göndererek. Şimdi vazgeçilmez sağlıklı bir ürün yoğurt. Değil
1: evet
2: mi abi? Yoğurdu dolaba koymak gerekiyor yoksa bozulur.
0: Evet.
2: O da Urfa yöresi yine. Oradan finale doğru gideceğiz gibi gözüküyor değil mi Umut?
0: Gaziantep Kilis.
2: Öyle mi? Özür dilerim. Biraz,
0: yani uzak sayılmaz
2: İbrahim
0: ama.
2: İbrahim Tatlıses okuyunca şimdi Urfa gibi kafamızda kalmış.
1: Bizim evet. Elazığ'da da varyantı var bunun ama. Bir de
0: öyle
1: bir
0: mi abi?
1: 18'lik Curcuna varyantı var da burada. Şimdi bir zaman
2: zaten birazdan Curcuna olacak merak etme abi.
0: Yoğurt koydum dolaba diyeceğiz. Haydi bakalım.
3: Sol.
0: Çalalım, söyleyelim.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.